Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben mikrofonda spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Fethiye İşçiler'den alınan bir Rumeli türküsüyle başlıyoruz. Ben bir göçmen kızı gördüm. Münevver Özdemir sizlerle.

Seheryeli, İhsan Öztürk'ten alınan Hacel Obası'nı Engin mi sandın? Sivas türküsüyle devam ediyor. Nursaç Doğan Işık sizlerle.

Gölcü'den Tuncer İnan'ın derlediği Yol Üstüne Kurdum Kara Kazanı Samsun türküsünü Sabahattin Gülümser'den dinliyoruz.

Fidan İnkinden alınan bir Erzincan türküsüyle devam ediyor Seher Yelim. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Süleyman Yıldız sizlerle.

Seher Yeli programımız Aydın Türküsü ile devam ediyor. Çivril Köprüsü'nde atımı bağladım. Vehbi Babacan'dan alınan bu türküyü Ulaş Kurtuluş Ünlü seslendiriyor.

Hasan Durak'tan alınan bir Malatya türküsünü Gülseren Erdağ'dan dinleyeceğiz. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum, Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış?

Aytekin Özdemir'den alınan bir Giresun türküsüyle devam ediyoruz. Al perde, yeşil perde, Celal Bakar sizlerle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Bir ceket isterim, kolu dar ola. Gürkan Özpeker sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, haberleri veriyoruz. NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelen bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Bu kapsamda saat 11'de Kanada Başbakanı McCartney, saat 12.30'da ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı görüşecek. Erdoğan saat 15'te ise ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan saat 19.30'da konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifaktaki önemli rolüne dikkat çekti. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlık Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayindeki gelişimin ittifak için önemine de değindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Ankara Zirvesi'nin tarihi önemli bir buluşma olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Amerika arasındaki güçlü ortaklığa dikkat çekti. İkili temaslarımız, işbirliği ve bölgemizin istikrarı bakımından önemli. Savunma sanayindeki teknoloji transferi dahil birçok başlıkta ABD'li firmalarla işbirliğine hazırız dedi. Savunma Sanayi Forumu'nda stratejik önemdeki projelerin imzalanacağını da söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yapacağı ziyaretten önce önemli mesajlar verdi. NATO zirvesinde Ukrayna ile Rusya arasında anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını söyledi. NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız dedi. Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini de ifade etti. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat saptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes sürecinde savaş kapasitesinin geliştirildiğini duyurdu. NATO zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri de Ukrayna'daki durum. Ancak zirve başlamadan taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya bir hafta içinde ikinci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun saldırılar düzenledi. 22 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Ayrıca Kuveytli mevkidaşı El Sabah'la bir araya geldi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 62. duruşma görüldü. Duruşmada İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş savunma yaptı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 44. duruşması sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklardan Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi'nin savunması alındı. Edirne'de bir minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı. 17 yıl aradan sonra bir Fransa Cumhurbaşkanı Suriye'yi ziyaret etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, başkent Şam'da resmi temaslarda bulundu. Birlikte yeni bir barış ve istikrar sayfası açıyoruz dedi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. TRT Türkü'de sabah saatler 7.05 dakika geçerken başladı ve her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 dakika boyunca, özür diliyorum 3 saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. Programı Nuray Soy'dan hazırladı. Teknik Masa'da Muhammed Eğrici Su var ve ben Demet Akat. Hoş geldiniz derken sizleri ilk olarak Uşak yöresine götürüyoruz. Bircan Buldukçuoğlu seslendiriyor. Kiremit'te buz musun?

Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sarı'dan derlediği Balıkesir türküsünü Erol Köker'den dinledik değerli dinleyenler. Şimdi ise Ulaş Kurtuluş ünlüyle Kayseri'ye doğru uzanıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen yine Ahmet Gazi Ayhan.

0: Yol durumu.
1: Beyşehir-Seydişehir Antalya yolunun 60-62. Kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Konya yolundaysa 49-51. Kilometrelerinde yol yapım çalışmaları var. Bu nedenle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak devam ediyor değerli dinleyenler. Nurdağ-Islahiye-Hasta yolundaysa 19-20. Kilometreler arasında üst yapı çalışmaları var. Bu nedenle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Alacazile yolundaysa 19-29. Kilometreler arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Sinop-Samsun yolunda 72-77. Kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları mevcut. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü olarak devam ediyor. Bingöl-Solhan yolundaysa 8-12. Kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Bize yoldan kulak veren bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Şahin Gültekin'le devam ediyoruz değerli dinleyenler. Samsun Bafra türküsü seslendirecek sanatçı. Yol üstüne kurdum kara kazanı.

Nevin Akol'un derlediği türküyü Ali İbicek seslendirdi değerli dinleyenler. Şimdi Siirt'ten Bayburt'a geçiyoruz. Mustafa Azkalı'dan yine aldığı türküyü Ömer Çeliker seslendirecek. Küp dibinde pastırma.

İzzet Altınmeşe'nin derlediği Mardin türküsünü İcilali Akkaplan seslendirdi. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 7.44'ü gösteriyor. Radyolarını yeni açıp aramıza yeni katılan bütün dinleyenlerimize TRT Türkü'de sabaha hoş geldiniz diyelim ve Malatya'ya uzanalım Arzu Akmeşe ile birlikte. Turhan Karabulut, Nejat Batıgün'den derlemiş Kırmızı Gül Goncası'nı.

başında Bakır. Değerli dinleyenler, bu güzel Antakya türküsünü Rüstem Avcı'dan dinledik ve şimdi Ahmet Tuzlu'ya kulak vereceğiz bir Kerkük türküsünde. Türkmen Doğu İbrahim Terzi'den derlemiş bu güzel türküyü. Havuşumuzda tut var.

0: Göre ekibinden derlenen Adana türküsünü Osman Türen'den dinledik.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu'yla Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğleden sonra Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esecek. Değerli dinleyenler, kuvvetli yağış uyarısı var. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bölgelerimizde havaya bakalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Bursa 32, Çanakkale 32, İstanbul 30 ve Kırklareli 31 derece olacak. Ege bölgesinde Denizli 35, İzmir 36, Manisa 35 ve Muğla 34 dereceyi görecek. Akdeniz bölgesinde Adana 33, Antalya 34, Burdur 31 ve Hatay 30 derece. İç Anadolu'da Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 29 ve Konya 28 derece olacak. Batı Karadeniz bölümündeyiz. Bolu 27, Düzce 28, Kastamonu 28 ve Zonguldak 26 dereceyken Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 28, Rize 26, Samsun 28 ve Trabzon 26 dereceyi görecek. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum 23, Kars 22 dereceyken Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır 37, Mardin 35, Siirt 37 ve Şanlıurfa 38 derece olacak.

0: TRT Türkü.
1: İkinci saatimize Ümit Bekizağ ile başlıyoruz değerli dinleyenler. Niğde'ye götürecek sanatçı bizlere bir yıldız doğdu yüceden.

Aysungül Tekin'le saatlerimiz 8-9 oldu değerli dinleyenler. Az sonra mesajlarınızı okumaya başlayacağız. Mesajlarınız çoktan gelmeye başladı bile. Ama şimdi Senem Ersin Genç'e kulak veriyoruz bir ordu türküsünde. Yeni yolun bükmesine dolaşamadım.

Kısa Kale'nin Emel Demir Yürek'ten derlediği Aksaray türküsünü sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz seslendirdi. Değerli dinleyenler, mesajlarınız geldi demiştik. Gelmeye çoktan başladı. Onları okuyalım. Ankara'dan selamlar diyor Osman İnan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demiş Muğla Yatağı'ndan Gürol Seçil Kara. Mustafa Kına Kayseri'den yazıyor bizlere. Burdur'dan aramıza katılmış Zeki Gün. Bir başka dinleyicimiz Kayseri'den Cabir Şahin günaydın demiş bütün dinleyenlerimize. Niksar'dan Tokat'tan selamlıyor dinleyicilerimizi Selami Kabakçı. Kocaeli İzmit'ten selamlar sevgiler demiş Serpil Demirci. İhsan Özdoğan Nevşehir'den ulaşıyor bizlere. Çorum'dan selamlar sevgiler demiş İbrahim Özüdoğru. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan da bize kulak veren isimlerden. Giresun Bulancak'tan sevgi ve selamlarımla herkese günaydın demiş İdris Şen. İbrahim Kaçar bir başka dinleyicimiz Eskişehir'den ulaşıyor bizlere. Rasim Salçık Orhan Elinden merhabalar demiş. Sakarya'dan yazıyor Mehmet Çakmaktaş. Yine Kayseri'den Bekir Gürtekin de dinleyicilerimiz arasında. İzmir Dikili'den selamlıyorum sizleri demiş Hasan Yalmancıoğlu. Elbette ulaştırma servisinden arkadaşımız Mustafa Doğan'ı da unutmuyoruz ve Sevcan Orhan'a kulak veriyoruz. Çift beyaz güvercin olsa.

ayrıldım güler miyim? Değerli dinleyenler, Gülşen Kutlu Kırıkkale'ye götürdü bizleri. Mesajlarınızla devam ediyoruz şimdi. Tokat Niksar'dan Selahattin Özdemir günaydın demiş. Dinleyicilerimize Giresun'dan Hamza Gedik aramıza katılmış. Kayseri'den günaydın diyor Mustafa Telli. Bir başka dinleyicimiz Antalya'dan, Alanya'dan yazıyor Zeki Özceylan. Gaziantep'ten selamlar, sevgiler diyor Gültekin Erkılıç. Isparta'dan, Senirkent'ten bizlere ulaşmış Uğur Heybeli. Yalova'dan selamlar demiş Ali Yavuz. Konya Kulu'dan Hasan Güçlü'nün mesajı var. Antalya Güzeloba'dan selamlar demiş Mehmet Acarca. Bir başka dinleyicimiz Sakarya'dan Ömer Akaryalı. Osman Filizli İzmir Bayındır'dan katılıyor aramıza. Çanakkale Ezine'den selamlar diyor Güray Yılmaz. Edirne'den İstanbul Stüdyosu'na selamlar olsun demiş Gülten Kaymak. Teşekkür ediyoruz. Osmaniye'den Nurullah Erin de mesajı var. Selim Onay Denizli Yatağı'ndan selamlıyor dinleyicilerimizi. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu Anamur'dan yazmış bizlere. Kocaeli Gebze'den selamlar, güzel sabahlar olsun demiş Akif Arslan. Bartın'dan Sefai Özdemir'in mesajı var ve Manisa'dan köprü başından Arife Tosun'un mesajı bu bölümün son mesajı olsun. Yine devam edeceğiz ama şimdi Saniye Can'a kulak veriyoruz. Bir Isparta türküsünde Bahçelerde Üzerlik.

Muzaffer Sarı Sözen'in Hisale Ahmet'ten derlediği Kütahya Türküsü'nü Özay Gönlüm seslendirdi. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 8.32'yi gösteriyor. Mesajlarla devam edelim.

Fatih Çelebi. Fethiye'den selamlar, sevgiler, saygılar demiş Bayram Gökçen. Kocaeli Darıca'dan bizlere ulaşıyor İlhami Uyar. Bir başka dinleyicimiz Ümit Sağlam, Afyon Dinar'dan yazmış bizlere. Devam edelim. Ankara'dan selamlar olsun demiş Abdurrahman Aksoy. Yine Ankara'dan Fahri Özdemir de bize kulak veren isimlerden. Bilecik'ten aramıza katılmış Mehmet Kalaycıoğlu. Eskişehir'den selamlar diyor Turgut Eren. Ali Aydoğdu Trabzon'dan yazıyor bizlere. Bilecik Bozüyük'ten selamlar. Sıradaki türküyü eşime armağan etmek istiyorum demiş Aziz Ceviz. Hay hay diyelim. Niğde'den tüm dostlara selamlar demiş Fikret Dikmen. Bir başka dinleyicimiz Eskişehir'den Şaban Günhan. Günaydınlar Yozgat'ın Çandır ilçesinden diyor Sabite Başkan. Ankara'dan Suat Möngü bize kulak veren isimlerden. Almanya'dan yazmış Hüseyin Şahin. Malik Yapar yine Almanya'dan, Berlin'den aramıza katılıyor. Ordu'dan selamlar demiş Leyla Çabuk. Şenol Özçelik bizi bu sabah yalnız bırakmayan isimlerden, o da Bulgaristan'dan göndermiş mesajını. Afyon'dan selamlar demiş Hasan Hüseyin Bakır. Ankara'dan Sait Bey de selamlar saygılar diyor. Aydın'dan Hasan Ceylan'ın mesajı bu bölümün son mesajı olsun. Ve şimdi Semra Bağcı'ya kulak verelim bir Sakarya türküsünde Allı Başında Yazma.

Kenan Tuna ile Edirne Uzunköprü'ye uzandık değerli dinleyenler. Yine mesajlarla devam edelim. Nide Bor'dan ulaşıyor bizlere Necip Koçer. Yozgat'tan yazıyor Nevzat Akı. Uşak Banaz'dan selamlar demiş Salim Oğuz. Sinop Boyabat'tan hayırlı sabahlar, güzel günler, iyi yayınlar demiş Aziz Aydın'a. Teşekkür ediyoruz. Çanakkale Biga'dan selamlar diyor Ahmet Arslan. Eskişehir'den bizlere ulaşmış Tuncel Erol. Bir başka dinleyicimiz Manisa'dan Salih Kurt. Yine Manisa'dan Hasan Gömeç de aramızda. Ayvalık'tan İbrahim Kabaoğlu. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler demiş Trabzon'dan. Muğla Dalaman'dan Sezgin Daşdemir diğer bir dinleyicimiz. Yakınlardan Ok Meydanı'ndan İstanbul'dan yazıyor Osman Çayır. Yine İstanbul'dan bu defa Pendik'ten Hamza Akkurt da bize kulak veren isimlerden. Mehmet Göçer Urfa'dan yazmış bizlere. Burdur Bayındır Köyü'nden herkese sevgiler, selamlar diyor Muhittin Çetinkaya. Giresun Dereli'den Sebahattin Konal'da aramızdaki dinleyicilerden. Manisa Turgutlu'dan selamlar diyor Selahattin Balkan. Manisa'nın Şamar Köyü'nden selamlarını gönderiyor Erdoğan Avcıbaşı. Bir başka dinleyicimiz. Bakalım Erdoğan Oktay yazmış bizlere. Afyonkarahisar'dan Ramazan Özünlü selamlarını sevgilerini gönderiyor dinleyicilerimize. Avni Yeğin bir başka dinleyicimiz. Osman Çokyaman Van'dan Erciş'ten yazıyor bizlere. Şaban Dişli İstanbul'dan aramıza katılıyor. Manisa Kula'dan Veysel Doğrul, Çıldır'dan Yener Öztürk, Trabzon'dan Mehmet Ali Akyıldız, Kayseri'den İsmet Köklü, Samsun'dan Halil Albayrak, Afyonkarahisar'dan Mustafa Atmacı, Mardin'den Mahmut Kalın ve Konya Çumra'dan Yusuf Ziya Gönen'in mesajıyla bu bölümü bitirelim. Yine devam edeceğiz değerli dinleyenler ama saatlerimiz 8.43'ü gösterirken Gülcan Kaya'ya kulak verelim şimdi. Bir dalda iki kiraz.

İnce giyerim ince, pembe yakışır gence. Sabri Aydın söyledi değerli dinleyenler bu güzel Tekirdağ türküsünü. Devam ediyoruz mesajlarınızla. Mustafa Aydemir Fatsa'dan ulaşıyor bizlere. Mustafa Demir bir başka dinleyicimiz. O da Antalya'dan selamlıyor dinleyenlerimizi. İzmir'den Savaş Özata günaydın demiş. Rıza Yakın Bafra'dan, Samsun'dan ulaşıyor bizlere. Mustafa Fenercioğlu bu sabah bizi yalnız bırakmayan isimlerden, Antalya'dan katılmış aramıza. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan kucak dolusu saygılar, selamlar diyor. Kütahya Gediz'den iyi yayınlar diliyor Yılmaz Karaağaç. Teşekkür ediyoruz. Yine Kütahya'dan ama bu defa Tavşanlı'dan Yaşar Özdemir yazmış bizlere. Adem Yılmazcan Elazığ'dan günaydın demiş. Denizli Çivril'den İlhami Bayar. Ermenek'ten Vehbi Aksungur. Bilecik'ten Cumhur Özcan. Manavgat'tan Özgür Aldemir de dinleyenlerimize selamlarını, sevgilerini göndermişler. Soner Koç İzmir'den, Gazi Emir'den katılmış aramıza. Kayseri'den Davut Güleç bir başka dinleyicimiz. Muğla Yatağı'ndan Cengiz Tilkioğlu tüm türkü dostlarına günaydınlar diyor. Hasan Cengiz bir başka dinleyicimiz. Bakalım Anamur'dan İbrahim Gümüş aramızda. Emine Atamer o da Trabzon'dan yazmış. Bursa Keleş'ten selamlar sevgiler diyor Turgut Azman. Naim Bostan yine Anamur'dan katılıyor aramıza. Kazım Ülgü Osmaniye'den selamlamış dinleyenlerimizi. Adıyaman'dan Veli Özdemir ve Burdur'dan Kezban Kafalı'nın mesajları da bu bölümün son mesajları olsun. Ve devam edelim. Sular durulur derler.

Yeni saatimizi bir Rumeli türküsüyle Soner Özbilen'le karşılamış olduk değerli dinleyenler. Mesajlarınıza bakıyoruz. Yine Burdur'dan selam ve sevgilerini göndermiş Yılmaz Kaygısız. Kastamonu'dan Türkan Şekerci'nin mesajı var. Çanakkale Çan'dan yazıyor Ramazan Kompir. Dürdane Süleymanoğlu, Bulgaristan Kırcaali Elmalı Köyü'nden selamlarını, sevgilerini iletmiş. Zonguldak Ereğli'den Necati Sönmez'in de mesajı var. İzmir Özdere'den günaydın diyor Alaaddin Doğan. Saadettin Teksoy Erçelik Bolu'dan yazmış bizlere. Akçaabat'tan selamlar sevgiler gönderiyorum diyor Tevfik Şentürk. Ömer Ali Dal Denizli'den aramıza katılmış. Yemliha Evcimik Osmaniye'den yazıyor. Emine Yarar günaydın demiş, Safranbolu'dan selamlarını yollamış. İzmir'den Zehra Bıçakçı bir başka dinleyicimiz.

Osmaniye'den selamlar demiş Ahmet Özer. Maya Türköz İzmir'den yalnız bırakmıyor bizi bu sabahta. İzmir Buca'dan selamlar diyor Ahmet Uzal. Muradiye Günhan Eskişehir'den aramıza katılan isim. Afyon'dan Recep Kalkan'ın mesajını da okuyalım. Osman Çayır bir başka dinleyicimiz Konya'dan Hatice Biçer. Hayırlı sabahlar demiş. İstanbul'dan Çekmeköy'den Hasan Özkan iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ederiz. Burdur Gölhisar'dan Hüseyin Akbaş ve Balıkesir'den İsmail Hakkı Cansız da bize kulak verenlerden. Ankara Sincan'dan günaydın diyor Hüseyin Akdoğan. Ormanbeyli'den Tokat'tan yazmış İlyas Aydın. Bu bölümü de böyle bitirmiş olalım. Kalan mesajlarla devam edeceğiz değerli dinleyenler. Ama şimdi Ordu'ya götürüyoruz sizleri Okan Murat Öztürk'le birlikte.

Giresun türküsüydü. Ceylan Serçe'den dinledik. Değerli dinleyenler, Kömürlük Dağı'na yağıyor yağmur dedi. Saatlerimiz 9'u 11 dakika geçerken yine mesajlarınıza bakalım istiyoruz. Bartın'dan Kasım Baştürk'ün mesajı var. Safranbolu'dan Emine Yarar katılmış aramıza. Kırıkkale'den bize kulak veriyor Ali Cengiz. Sivas'tan Ahmet Kılıç'ın da mesajını okuyalım. Ağrı'dan ulaşmış Mustafa Bayındır, Uşak'tan Şahap Ünal, Kütahya'dan Şaban Dinç ve Adana'dan Selahattin Erzi de bize kulak veren isimlerden. Bilecik'ten Mehmet Kalaycıoğlu bu sabah yalnız bırakmamış bizleri. Kahramanmaraş Elbistan'dan Cuma Demir'in de mesajı var. Osmaniye'den İslam Şahan, Gaziantep'ten Abdullah Albayram ve Adana'dan Seydi Alaş'ta bize ulaşan diğer dinleyicilerimiz. Suna Koçak her zaman olduğu gibi sıcak mesajlarıyla aramıza katılıyor. İzmir Karşıyaka'dan selamlar diyor Müjgan Kızılkaya. Niğde'den selamlar, iyi yayınlar demiş Huriye Özer. Niğde'den Kemerhisar'dan günaydın diyor Murat İşi Sağlam. Cemal Oskay Akhisar Büknüş'ten selamlar demiş. Bir başka dinleyicimiz ise Ceyran Şimşek Ayar. O da Samsun'dan, Atakum'dan katılıyor aramıza. Ve Edirne Uzunköprü'den dinleyenlerimize selamlayan isim Mithat Kaykı. Kütahya Tavşanlı'dan İbrahim Demir'in mesajı var. Konya'dan Mustafa Şiş bize mesaj gönderen isimlerden Fatih Kağıtçıoğlu bir diğer dinleyicimiz. Gebze'den Murat Şükür selamlarını, sevgilerini iletiyor. Denizli'den Osman Yalçın'ın da mesajını okuyalım ve sıradaki Türkiye kulak verelim.

Neşe Gül Polat radyolarınızdaydı değerli dinleyenler. TRT Türkü'de sabah TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Mesajlarınıza bakalım yine. Erzurum'dan Durak Çağatay'ın mesajı var. Malatya Darende'den bize ulaşmış Ergün Tontu. Mersin'den Ahmet Özçelik bize kulak veren isimlerden. Eskişehir'den Turan Akman Erkılıç sıcak mesajıyla o da aramızda. Yine Eskişehir'den Zeki Gül bir başka dinleyicimiz. Konya'dan Hasan Güçlü, Kütahya'dan Hüseyin Ertuğran, Ankara'dan Tekin Koluçolak'ta. Diğer dinleyenlerimiz Safranbolu'dan ulaşmış İsmail Yetişken, Denizli Acıpayam'dan yazıyor Hatice Ünal, Sivas'tan Serkan Alkan günaydın demiş, Antalya'dan Özgür Aldemir'in mesajı var, Ali Onar'ın da mesajını okuyalım. Bütün mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sadece türkülerle değil mesajlarınızla da il il yöre yöre geziyoruz güzel ülkemizi değerli dinleyenler. Ayrıca yurt dışından mesajlarını esirgemeyen dinleyicilerimize de teşekkür edelim. Ve şimdi Mehmet Demirtaş'a kulak verelim bir Ankara türküsünde. Ayaş yollarından açtım da geldim.

Tridine Bandım'la Kubat bizlerleydi. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 9:29'u gösteriyor. Yavaş yavaş sonlara doğru ilerlerken Sabahat Aslan'a kulak vereceğiz şimdi. Cici Papucum Cici.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Ender Balkır'dan dinledik değerli dinleyenler. Kar mı yağmış şu Harput'un başına dedi. Bütün Elazığlı dinleyenlerimize armağan olmuş olsun ve sizleri şimdi İzzet Altınmeşe ile birlikte Kars'a götürelim. Sarıkamış yaylaları.

Ve işte veda vakti geldi bizler için değerli dinleyenler. TRT Türkü'de sabah programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu, türkülerimizi sevgili Muhammed Eylice Su ulaştırdı sizlere. Ve ben Demet Akat, hayallerinizin bile ötesinde güzel bir gün diliyoruz sizler için. Ve sizleri Hüsamettin Subaşı ile baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak, kavuşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Gümüşhane Kelkit yöresinden et pişirdim yağlı yağlı türküsünde geçen illi illi kelimesi. Ben giderim illi illi, mendilimin ucu telli, ben sarıyım ince beli, kalk gidelim emmim kızı diyor türkümüz. Burada geçen illi illi kelimesi yavaş yavaş ağır anlamlarına gelir. İlli illi gitmekse salınarak gitmek ya da gizlice belli etmeden takip etmek anlamlarında da halk ağzında kullanılır. Şimdi Bedri Öztürk'ten derlenen bu türküyü kadın ve erkek sanatçılarımız karşılıklı olarak icra ediyorlar.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, haberleri veriyoruz. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelen bazı liderlerle ikili görüşmesi bekleniyor. Bu kapsamda saat 11'de Kanada Başbakanı McCarney, saat 12.30'da ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek. Erdoğan saat 15'te ise ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan saat 19.30'da konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi liderlerin gündemine ilişkin bilgi verdi. Ankara'da ülkelerin savunma harcamalarında %5 hedefine ulaşmak için net, somut ve güvenilir planlar sunmalarını bekliyorum dedi. En önemli maddelerden birinin savunma harcamaları olduğunu hatırlatan Rutte, müttefik ülkeleri harcamaları somut askeri yeteneklere dönüştürmeye çağırdı. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmelerine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen ilk ABD başkanı olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. NATO'nun güvenlik anlayışındaki dönüşümüne dikkat çekti. Türkiye konuşlandırılabilir kuvvetleri, tecrübeli komutanları, yerleşmiş eğitim kültürü ve sağlam askeri temeliyle NATO 3.0 sürecinde güçlü bir konuma sahip dedi. Bakan Güler, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında hitap etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ittifak Doğu ve Güney kanatlarını ayrı başlıklar olarak ele alamaz dedi. Askeri ve askeri olmayan araçların nasıl birlikte çalışılabileceğine dair tutarlı politik araçlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Duran, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında hitap etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki NATO zirvesinde ittifakın geleceğinin belirlenebileceğini ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde NATO üyelerini karşılamaya hazır dedi. Fidan paylaşımında asıl mesele işbirliğimizi nasıl düzenleyeceğimiz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin hedefi net, daha uyumlu, daha yetenekli, daha dirençli bir ittifak dedi. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Büyükelçilikler, oteller ve kritik noktalarda tedbirler artırıldı. Binlerce güvenlik personeli çalışırken bazı yollarda trafik düzenlemesine gidildi. Hava trafiğine de geçici sınırlamalar getirildi. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Axios haber sitesinin Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı habere göre İran devrim muhafızları boğazdan geçen ticari gemilere füze fırlattı. İki gemide ciddi hasar meydana geldi. Berlin-Tahran hattında ise Hürmüz'deki mayınların akıbeti üzerinden yeni bir gerginlik baş gösterdi. Avrupa Birliği e-ticarette vergi muafiyetini kaldırdı. Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanlığı işlemleri kolaylaştırmak için yeni bir adım attı. Uygulamaya uygun elektronik dolaşım belgesi sistemini kullanıma sundu. Iğdır ve Kars'ta fırtına ve sağanak etkili oldu. Bazı evlerin ve bir caminin çatısı uçtu. Elektrik hatlarında hasar meydana geldi. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Merhaba, ben Ankara'dan Yalçın Özbilge. İstediğim türkü, Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu? Tüm sevdiklerim için istiyorum.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ayhan Gün, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Sinem Yıldırım Yalçın, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Sivas yöresinden Ali İzzet Özkan'dan alınan bir deyişle başlıyoruz. Yürü bire çiçek dağ, sende suna boylum kaldı.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun ve Ferhat Durmuş, tarda Murat Akçay, nefesli sazlarda Fatih Koçer ve Baran Aşık, kabak kemanede Uğur Önür, kemençede Volkan Karaoğlu, basta Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz sanatçımız Özgür Eren'in seslendireceği Sivas yöresinden Muhlis Akarsu'dan alınan türküyle sürüyor. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin.

Karaova düğünü gece kuruldu. Varır varmaz güveyin adı soruldu. Pehlivanlar meydana çıktı soyundu. O zaman Hacı Gümüşoğlu vuruldu. Solistimiz Zeynep Cihan, Muğla yöresinden Durmuş Yazıcıoğlu ve Şerafettin Civeley'in derlediği ağdı seslendiriyor.

İhsan Öztürk'ün Tunceli yöresinden Nesimi Çimen'den derlediği türküyü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'nin yorumuyla dinliyoruz. Ayrılık hasreti kâr etti cana. Seher yedi, sevdiğimden ne haber?

Solistimiz Şeyhmus Esenkuş, Gaziantep yöresinden Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak seslendiriyor. Solistimize bağlamasıyla Ferhat Durmuş yol gösteriyor. Evinin önünde oturmuş, benim yoluma bakar. Senin o bakışın yine Antep'i yakar.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği, Erzincan yöresinden Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyle devam ediyor. Vardım Hindeli'ne kumaş getirdim. Açtım bedestanı, sattım, oturdum. Sen benim başıma neler getirdin, ben senin kahrını çekemem gönül.

Sanatçımız Özlem Üngör, Trabzon yöresinden İbrahim Can'dan alınan bir yol havası ve bağlı olarak Giresun yöresinden Ümit Bekizağ'ın derlediği türküyü seslendiriyor. Görelenin içinde ikiliyim ikili, ufağımın sözleri yüreğime dikili.

Urfa'ya paşa geldi, tahta tamaşa geldi. Sami Hoşsu'nun Van yöresinden derlediği türküyü Şerife Hatun'dan dinliyoruz.

Erzincan yöresinden Ali Ekber Çiçek'ten alınan deyişi sanatçımız Gürsoy Babaoğlu seslendiriyor. Ben de döndüm Mecnun ile Leyla'ya. Gelsin sağ yar ile gidek yaylaya. Şükrolsun bizi yaradan Mevla'ya. Cem'i toplamanın zamanı geldi.

Yurttan Sesler programı bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyor. Handan Uysal'dan alınan türküyü Selma Geçer'in yorumuyla dinliyoruz. Özüne özüm kurban, gözüne bu gözüm kurban, sözüne sözüm kurban, yar geldi, yar geldi, yar geldi.

Değerli dinleyiciler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün size topluluğumuzun seslendireceği Van yöresinden Hüsamettin Subaşı'nın derlediği bir türküyle veda ediyoruz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ayhan Gün, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Sinem Yıldırım Yalçın, tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, haberleri veriyoruz. 77 yaşındaki NATO'nun en tarihi ve önemli zirvelerinden biri Ankara'da düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk liderleri ağırlıyor. Erdoğan bugün Beştepe'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump görüşmesi öncesinde Kanada Başbakanı McCarney'i kabul etti. Daha sonra Finlandiyalı mevkidaşı Alexander Stubb'la da bir araya gelecek. Günün sonunda ise liderler onuruna resmi akşam yemeği verilecek. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak üyelerinin yaptığı yeni stratejik nakliye ve tanker uçaklarıyla hava gücünü artırdığını söyledi. Bu alanda Türkiye'nin de bu hava gücüne A400M uçaklarıyla katkı sağladığını söyledi. Yeni projeleri duyuran Rutte, Ankara'daki Savunma Sanayi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Zirvesi NATO'nun tarihsel evriminde bir dönüm noktasını temsil etmektedir, dedi. Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında katılımcılara hitap eden Duran, NATO'nun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. İttifakın Doğu ve Güney kanatlarının artık ayrı başlıklar olarak ele alınamayacağını vurguladı. Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. NATO'nun güvenlik anlayışındaki dönüşümüne dikkati çekti. Yaşar Güler, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında hitap etti. Türkiye konuşlandırılabilir kuvvetleri, tecrübeli komutanları, yerleşmiş eğitim kültürü ve sağlam askeri temeliyle NATO 3.0 sürecinde güçlü bir konuma sahip, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki NATO zirvesinde ittifakın geleceğinin belirleneceğini ifade etti. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde NATO üyelerini karşılamaya hazır, dedi. Fidan paylaşımında asıl mesele işbirliğimizi nasıl düzenleyeceğimiz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin hedefi net, daha uyumlu, daha yetenekli, daha dirençli bir ittifak, dedi. NATO zirvesi yeni enerji anlaşmalarına da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda BOTAŞ'la Bulgargaz arasında doğalgaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hem ülkemiz hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacak, dedi. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Büyükelçilikler, oteller ve kritik noktalarda tedbirler artırıldı. Binlerce güvenlik

güvenlik personeli çalışırken bazı yollarda trafik düzenlemesine gidildi. Hava trafiğine de geçici sınırlamalar getirildi. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken Hürmüz hattında tansiyon yeniden yükseldi. Axios haber sitesinin Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı habere göre İran devrim muhafızları boğazdan geçen ticari gemilere füze fırlattı. İki gemide ciddi hasar meydana geldi. Berlin-Tahran hattında ise Hürmüz'deki mayınların akıbeti üzerinden yeni bir gerginlik baş gösterdi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 45. oturumu başladı. Bugün tutuklu Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. Duruşma savcısı 14 Mayıs'ta verdiği mütalada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapsini istedi. Görevden alınan Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın ise 234 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Haberleri sunduk.

Türkülerle gün ortası. İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bize bizi anlatan, sevincimize, hüznümüze ortak olan türkülerimizi paylaşacağız sizlerle. Türkülerle gün ortası başlıyor. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Gülcan Acar ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Programa Gaziantep yöresinden bir türküyle başlıyoruz. Yöre ekibinden derlenen türkümüzü Sevim Seçkin'in sesinden dinliyoruz. Yeminimin yeşili, ben kaybettim eşimi.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Hüseyin Mustafa Arı, Van yöresinden bir türküyle bizlerle olacak. Hamdi Polatoğlu'ndan alınan türkümüz Urfa'ya paşa geldi, tahta tamaşa geldi.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Bursa yöresinden bir türküyle Bircan Pullukçuoğlu alıyor sırayı. Mendilimin dört ucu, turuncudur turuncu. O yardan mektup gelmiş, almak boynumun borcu.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Trabzon'a uzanıyoruz. Ahmet Yamacı'nın Hüseyin Dilaver'den derlediği sıradaki türküyü İsmail Türüt seslendiriyor. Mayıs ayı gelen de.

Niyazi Ateşli'den alınan Bitlis yöresinden bir türküyle Türkülerle Gün Ortası devam ediyor. Seçkin Tutuş'un sesinden dinliyoruz bu güzel türküyü. Bağ vardım nar için, gül kopardım yer için.

Cuma Pamuk'tan alınan İzmir yöresinden bir türküyle Meliha Güneş var sırada şimdi de. Bağa girdim üzüme, diken değdi dizime.

Türkülerle gün ortasında şimdi bir kez daha Karadeniz bölgesine uzanıyoruz. Gümüşhane yöresinden bir türküyle Ümit Turan alıyor sırayı. Allı gelin girmiş bara, kızardı da döndü nar, gelin gel bara, gel bara.

Saatler 12.32'yi gösterdi. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Yurdun dört bir yanını türkülerle dolaşıyoruz efendim. Şimdi de Sivas yöresinden bir türküyle Kubilay Dökmetaş alıyor sırayı. Dere geçit vermezse atlarım taştan taşa.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Manisa yöresinden bir türküyle Şahin Gültekin'i dinliyoruz. Sigaramın incesi, gönlümün eğlencesi, bir akşam gel bir sabah, illa cuma gecesi.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortasında şimdi de Fahrettin Dilaver'den alınan Trabzon yöresinden bir türkü var sırada. Tuğrul Şan seslendiriyor. Ayna ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna kurban olayım seni tutan ellere.

Karadeniz türküleriyle devam ediyoruz efendim. Şimdi bir Trabzon türküsü, yine hareketli bir türkü. Kaptan Yılmaz söylüyor. Çay elinden o yani, gidelim yali yali.

Türkülerle günü ortasında şimdi de Elazığ yöresinden bir türküyle Hüsamettin Subaşı'yı dinliyoruz. Mendilim işle yolla, işte gümüşle yolla.

Türkülerle gün ortasında şimdi de bir Orta Anadolu türküsü var sırada. Şahin Gültekin'in sesinden dinliyoruz. Ay doğar Giresun'dan, bulutlar arasından, kız yüzün görünüyor peçenin arasından.

Önce hazırladı teknik yönetmenimiz Gülden Acar'la birlikte ben Leyla Köselerli sizlere bir Çankırı türküsüyle veda ediyoruz. Gülşen Kutlu söylüyor. Karanfil ekeceğim, boyuna bakacağım. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait bu türküyü Çetin seslendiriyor. Şu zalim sevdiğimin sahte sözleri büyüdü sinemde, ne haller oldu. Karınca yükünü fil çekmez oldu. Azdı zaman azdı, ne çağlar oldu.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz Sevgi Ateş'in sesiyle devam ediyor. Geldi geçti benim ömrüm, ömrüm kadrini bilmedim. Bir kuş gibi uçtu ömrüm, ömrüm kadrini bilmedim.

Sevgili dinleyiciler, 7 Temmuz 2010'da halk ozanı Mahmut Erdal hayata veda etti. 1938'de Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Şahin köyünde dünyaya gelen Erdal 8 yaşında bağlama çalmaya başladı. Kendi türkülerinin yanı sıra yöresel birçok türküyü arşive aktaran sanatçı bugüne kadar TRT arşivlerine 400'ün üzerinde eser kazandırdı. Uzun yıllar TRT radyolarında mahalli sanatçı olarak görev yapan Mahmut Erdal'ın Yine Dertli Dertli İniliyorsun ve Bir Ozan'ın Kaleminden adlı iki kitabı var. 7 Temmuz 2010'da kaybettiğimiz halk ozanı Mahmut Erdal'ı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, Bizim Eller programındaki birlikteliğimize sanatçının seslendirdiği bir türküyle sonlandırıyoruz. Nâr-ı Firkat ile hasretim yâsinesini dağlamak bana mı düşmüş, garip bülbül gibi de ah ile zara, ah ile figanlar bana mı düşmüş?

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.20'yi gösteriyor. Canlı yayınımıza Kerkük yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene geçene yoldaş olaydım.

0: TRT Türkü.
1: Erzincan yöresine gidiyoruz. Turan Engin'in derlediği türküyü Bahattin Turan söylüyor. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Beni muhannete muhtaç eyleme. Eğer muhannete muhtaç eylersen, akan deryalara gark eyle beni.

Muzaffer Sarı Sözen'in Faruk Kaleli'den derlediği Erzurum yöresine ait türküyü Mustafa Yarıcı'nın sesinden dinliyoruz. Al yeşil giymiş allanır, çermik yolunda sallanır. Korkaram bu söz dallanır, yandın yana sanay kız, benim olasan ay kız.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, arşiv kaydından seçtiğimiz türküyle canlı yayınımız devam ediyor. Abdurrahman Kızılay söylüyor. Helli'den dağlar kamış, yar bize vaat eylemiş.

Sevgili dinleyenler, Sivas yöresine gidiyoruz. Aşık Ali Sultan'dan alınan türkü Beyhan Karslı söylüyor. Yüce dağ başında bir kuş uçurdum. Ben meylimi bir güzele düşürdüm. Duydum nazlı yârim yad eller almış. Vallahi dostlar, ben aklımı şaşırdım.

Sivas yöresine gidiyoruz. Zaralı Halil'den alınan türkü Cengiz Özkan söylüyor. Kaleden iniş mi olur? Hamdemir gümüş mü olur? Evvelden ikrar verip sonradan dönüş mü olur?

Saatimiz 13.50'yi gösteriyor. Canlı yayınımız Şükriye Tutkun'un sesiyle devam ediyor. Azerbaycan yöresine gidiyoruz. Ben Bahar'ın kızıyım.

0: TRT Türkü.
1: Sivas yöresine gidiyoruz. Osman Şan'dan alınan türkü Onur Şan seslendiriyor. Kapıya çıktım ki yeller esiyor. İki kız oturmuş beni kesiyor. Birini sevsen biri de ben.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Selma Atalar hazırladı programı, Talip Akpınar sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Mine Yalçın'ın sesiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller. Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Arzu Meliye. NATO Liderler Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları Ankara'ya gelmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Uzun bir aranın ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan Başkanı olan Trump'la yapılacak görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump görüşmesi öncesinde Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti. Daha sonra Finlandiyalı mevkidaşı Alexander Stubb'la bir araya geldi. Günün sonunda ise liderler onuruna resmi akşam yemeği verilecek. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Savunma Sanayi Forumu'nun açılışında ülkelerin savunmaya yönelik adımlarını değerlendirdi. Bugün bir savunma sanayi devriminin başındayız dedi. Ülkelerin savunma kapasitesini artırmaya devam etmesini istedi. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinden ittifakın geleceğine yönelik güçlü bir mesaj yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifak içi dayanışmanın her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi. Bakan Güler, ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, somut kapasiteyle güçlendirelim, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Zirvesi NATO'nun tarihsel evriminde bir dönüm noktasını temsil etmektedir, dedi. Duran, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında katılımcılara hitap eden Duran, NATO'nun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. İttifakın Doğu ve Güney kanatlarının artık ayrı başlıklar olarak ele alınamayacağını vurguladı, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkati çekti. NATO zirvesi yeni enerji anlaşmalarına da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda BOTAŞ'la Bulgargaz arasında doğalgaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hem ülkemiz hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5 milyar dolarlık destek bütçesiyle yenilikçi savunma teknolojileri çağrısını başlattıklarını duyurdu. Geleceğin kritik teknolojilerini geliştiren yatırımlara kapsamlı bir destek paketi sunacağız, dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 63. oturum yapılıyor. Oturum İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in dün başladığı savunmasıyla devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davanın 45. oturumu başladı. 6'sı görevinden

Uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanık yargılanıyor. Bugün eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li bazı yetkililerin belli bir zamanlamayla dolaşıma soktuğu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada söz konusu çaba Gazze'deki soykırımı gizlemeyi başaramamaktadır ifadesi kullanıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da ard arda iki patlama meydana geldi. Turizm Bakanlığı ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında meydana gelen patlamalarda 4'ü polis 18 kişi yaralandı. Amerika ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'ye veda törenleri düzenleniyor. Tahran'daki resmi törenlerin ardından Kum kentindeki törende on binlerce kişi sokakları doldurdu. Çarşamba günü Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde törenler yapılacak. Hamane'ye Perşembe günü doğum yeri Meşhed'de toprağa verilecek. Haberleri sunduk.

Bize aittir ve bize anlatır türküler. Dertlerimizi, sevinçlerimizi, aşk acımızı paylaşabileceğimiz en değerli dosttur türküler. Türkülerle sevinir, türkülerle hüzünleniriz her daim. Acı bakışların, sevinçlerin ve özlemlerin tınısını duyarız türkülerde. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ta garipliği, gönül dağını. Arif Sağ'da bitmek tükenmek bilmeyen hasreti, en sağlam dostluğu. Musa Eroğlu'nda kıvrılıp da bitmeyen yolları, geçit vermeyen başı dumanlı dağları, sarı ve sıcak harmanları. Aşık Veysel'de kadim Anadolu'nun tertemiz güzelliğini, köyümüzün mis gibi kokusunu burnumuzun direğinde hisseder ve en büyük sevdalara tanık oluruz en unutulmaz türküler eşliğinde. Biz de türkülerin bize yaşattığı bu güzel duygularla tüm türkü dostlarına kadim kent Diyarbakır'dan saygı ve selamlarımızı gönderiyor. Türkü Diyarı programını, program ekibimizi sizlere takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Uğur Ekmekçi ile birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sevgili dinleyiciler, programımızda ilk olarak sizleri Mehmet Özbek'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği ve herkesin severek dinlediği bir Şanlıurfa türküsüyle buluşturuyoruz. Kalanın ardında ekerler küncü, ekerler biçerler bir avuç inci, yar bana göndermiş ayva turuncu. Mehmet Özbek bu türküye yorumunu bakın nasıl katıyor.

Sevgili dinleyenler, bizi yoldaki, araçlarındaki, radyodan dinleyen dinleyicilerimiz için gelecek sıradaki türkümüz. Niğde'den Konya istikametine doğru giderken bizi dinleyen Diyarbakır sevdalısı dinleyicilerimize armağanımız olsun. Ve tabii ki yolda bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize güvenli yolculuklar dileklerimizle şimdi yönümüzü Diyarbakır'a çevireceğiz. Ramazan Şenses'ten alınan Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyle Bedri Aysel'i radyolarınızda ve hangi bağın bağbanısan gülü sen, aldın aklım beni ettin deli sen. 40 yıl kalsan gene benim canımsan, isterim ki bir gün evvel gelesen.

Kara yer kara yerde, gül biter kara yerde. Verin benim yarimi, başkası kara yerde. Sevgili dostlar, bu türkü eşliğinde yönümüzü Van yöremize çevireceğiz ve Hüsamettin Subaşı'nın derlediği türküyü sanatçımız Hediye Karabağ'dan dinleteceğiz.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili türküseverler. Şimdi de sizleri Ali Demirhan'ın Metin Akın'dan derlediği Afyon türküsünde Kubat'la buluşturuyoruz. Evlerinin önü yoldur, yol üstünde karakoldur. Kurban olam allı gelin, gel testini bizden doldur.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından TRT Türkü'de yayınlanan Türkü Diyarı programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi de sizleri Türkü şehri Sivas'a götüreceğiz. Aşık Ali Sultan'dan alınan türküde Zara'yı dinleteceğiz, Zara'dan dinleteceğiz. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum. Barıp yad ellere meyil verirsen, kış ola bağlana yolların dostum.

Sevgili dinleyenler, Diyarbakır'dan canlı olarak yayınlanan Türkü Diyarı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi paylaşacağımız türküyle sizleri Dadaşlar Diyarı Erzurum yöremize doğru keyifli bir gezintiye çıkarmak isteriz. Fethi Rasiloğlu'ndan alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküde Hasan Özel bakın neler söylüyor. Liverimin kaytanı, sen geldin yârim hani, seni seven çok olur, candan sevenin hani.

Saatlerimiz 14.35'i gösteriyor ve sıradaki türkümüzle Kemal Kazdağlı'dan alınan Ahmet Yamacı'nın derlediği Aydın yöresine ait bir türküyle Makbule Kaya'nın sesinden dinleteceğimiz türküyle birlikteliğimiz devam ediyor. Eklemedir koca konak ekleme, Nazlı da yârim yine geldi aklıma. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? Aman aman dostlar, yoldan geldim yorgunum, ortada boylu bir güzele vurgunum.

0: TRT Türkü.
1: Bülbüller düğün eyler, bilmem ki ne gün eyler. Ben feleğe neyledim, bana bildiğin eyler. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu türkü Şanlıurfa yöresine ait değerli türküseverler. Ali Demirhan radyolarınızda.

Kitap Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı programında şimdi de Emel Taşçıoğlu, Galip Bilgili ile Raziye Gülten'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Muğla yöremize ait türküyü seslendirecek.

Kırmızı buğday ayrılmıyor sesinden. Mevlam versin güzellerin gencinden. Türkü diyarında şimdi de yönümüzü Ege'mizin şirin ili Manisa'ya çeviriyoruz. Muzaffer Sarı Söze'nin Haydar Bayçın'dan derlediği bu türküyle Cengiz Özkan beraberliğimize renk katıyor.

Edremit'in gelini kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Şükran Kip'ten alınan Balıkesir Edremit yöresine ait bu türküyü de sanatçımız Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'nin yorumuyla dinletiyoruz. Müzik

Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda Bir Türkü Diyarı programının daha sonuna geldik. Bugün de yüreklerinize türkülerle köprüler kurmaya çalıştık. Bu keyifli yayını sizler için Soner Emre hazırlamıştı. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Uğur Ekmekçi'ydi. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Yarın yine aynı saatte hepimizde yepyeni türkülerle aynı diyarda buluşmak, yeniden bir araya gelmek dileğiyle huzurlarınızdan Erkekler Topluluğu Korosu'ndan dinleteceğimiz bir Diyarbakır türküleri.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Diyarbakır Radyosu'ndaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve Trabzon'dan yolculuğumuza başlıyoruz. Karadeniz'den programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. İlk olarak Ordu yöresinden bir türküyle başlayacağız. Seyfettin Tomakin seslendiriyor. En tarihi ak yârim, çık kapıya bak yârim, sen orada ben burada, ölüm bize hak yârim.

Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertleri karıyorum, günleri saya saya. Çanakkale Biga'dayız. Adile Kurt Karatepe söylüyor.

Piçoğlu Osman'dan derlenen türküyle İsmail Hakkı Demircioğlu radyolarımızda. Giresun üstünde vapur bağırıyor, Eşref'in yarasını doktor sarıyor.

Edirne yöresindeyiz. Kont Mustafa'dan derlenen türküyü Arzu Akmeş'e seslendiriyor. Bir gemim var salıverdim Engin'e, bezirganlar damga vurur zengine.

Hüseyin Dilaver'den derlenen Trabzon yöresine ait türküyü Erol Köker'den dinledik. Gemiciler kalkalım, şu yelkeni takalım, şişirip de yelkeni sırt üstüne yatalım. Saatlerimiz 15.19 sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi de Sivas Şarkışla'ya uzanıyoruz. Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan derlenen türküyü Kubilay Dökmetaş seslendiriyor. Keklik edim vurdular, kanadımı kırdılar. Daha ben neydim ki anamdan ayırdılar.

Ela gözlüm, ben bu elden gidersem zülfü perişanım kal melül melül. Keremet aklından çıkarma beni, ağla gözyaşını sil melül melül. Erzurum yöresindeyiz. Hulusi Seven'den derlenen türküyle Gülşen Kutlu radyolarımızda.

Rumeli'deyiz, Rembiye Mutlu'dan derlenen türküyle Özgür Eren radyolarımızda. Mezarımı kızlar kazsın dar olsun, etrafında lale sümbül bağ olsun.

Ordulu Yusuf'tan dinledik. Arkasında sepeti geziyor memleketi. Benim ahımı alan iyi olmaz ebedi. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sinop yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Gülay Özer bizlerle. İp attım ulaş diye, kapıyı dolaş diye. Ben seni niye sevdim, derdime ilaç diye.

Karadeniz'den programında son türkümüzü Bülent Aslan'dan dinleyeceğiz. Ben kemençe çalamam. Bugünkü programımızı sizler için yapımcımız Yiğit Yavuz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve spikeriniz ben Özgül Kömürcüm. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

Göktağ çantaya re selam söylem o yare. Göktağ çantaya re selam söylem o yare. Ben çekildim aradan bulsun başına çare. Göktağ çantaya re boyalların sol değil mi? Aldın gittin yarımı boş koltuğun dol değil mi? Aldın gittin yarımı boş koltuğun dol değil mi?

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı'nda uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump'la bir süre sohbet etti. Amerikan Başkanı Trump, Muhafız Alayı tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra şeref salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hatıra fotoğrafı çektirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Törenin ardından liderler açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'la bir arada olmak bize güç kattı. NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve liderlerin ülkemizde bir araya gelmesi ve Trump'ın bizimle olması ayrı bir güç katacaktır," dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise, "Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir dostuz. Kendisi harika bir lider. En başından beri kimyamız çok uyuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'na saygı duyuyorum. Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. Türkiye liderliğinizde askeri açıdan çok güçlü bir ülke haline geldi. Çok güzel işler yaptık, yapıyoruz ve yapacağız," ifadelerini kullandı. Ticaret, savunma ve İran gibi konuları ele alacaklarını kaydeden Trump, F-35'lerin satışı konusundaysa, "Türkiye çok sadık bir müttefik, bu konuları konuşacağız," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda Trump'ın kendilerine sözü olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump görüşmesi öncesinde Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti. Daha sonra Finlandiyalı mevkidaşı Alexander Stubb'la bir araya geldi. Günün sonundaysa liderler onuruna resmi akşam yemeği verilecek. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Savunma Sanayi Forumu'nun açılışında ülkelerin savunmaya yönelik adımlarını değerlendirdi. "Bugün bir savunma sanayi devriminin başındayız," dedi. Ülkelerin savunma kapasitesini artırmaya devam etmesini istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma ihracatında hedefin dünyada ilk 10'a girmek olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, NATO ülkelerine Türkiye'nin savunma sanayinde kat ettiği başarıyı anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, NATO zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu'nda konuştu. "Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aştı," dedi. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinden ittifakın geleceğine yönelik güçlü bir mesaj yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifak içi dayanışmanın her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi. Bakan Güler, "İttifakımızın güvenliğini sözlerle değil, somut kapasiteyle güçlendirelim," dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Zirvesi NATO'nun tarihsel evriminde bir dönüm noktasını temsil etmektedir, dedi. Duran, Münih Güvenlik Konferansı ve SETE Vakfı'nın

işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında katılımcılara hitap etti, NATO'nun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. İttifakın Doğu ve Güney kanatlarının artık ayrı başlıklar olarak ele alınamayacağını vurguladı, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile NATO ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu. NATO ülkelerinin Türkiye açısından yalnızca bir güvenlik ittifakı değil, aynı zamanda önemli ticaret ortaklarından biri dedi. Bolat, Türkiye'nin yaklaşık 1 trilyon 600 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğüyle NATO'nun 8. büyük ekonomisi olduğunu söyledi. 10 milyar doları aşan savunma ve havacılık sanayi ihracatıyla da dünyada 11. sırada olduğunu vurguladı. NATO zirvesi yeni enerji anlaşmalarına da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda BOTAŞ'ta Bulgargaz arasında doğalgaz işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hem ülkemiz hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacak dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5 milyar dolarlık destek bütçesiyle yenilikçi savunma teknolojileri çağrısını başlattıklarını duyurdu. Geleceğin kritik teknolojilerini geliştiren yatırımlara kapsamlı bir destek paketi sunacağız, dedi. Bugün Türk tiyatrosunun hafızasına kazınan bir isim son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Zihni Göktay için ilk tören, yıllarını verdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nın evi sayılan Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Göktay, Üsküdar'daki Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Suriye'nin başkenti Şam'da ard arda iki patlama meydana geldi. Turizm Bakanlığı ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında meydana gelen patlamalarda 4 polis 18 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Sıcacık kumların arasında yürür gibi Akdeniz'in renkleri bugün bambaşka bir yaz sesi taşıyor. Saatler 16.06'yı gösteriyor. TRT Türkü'de Akdeniz'in renkleri başlıyor. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Tekin Büyükkaya seslendiriyor. Erik dalı gevrek olur, basmaya gelmez.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Manisa yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Aysun Gültekin seslendiriyor. Döşemedir koca konak döşeme.

Değerli dinleyiciler, Burdur yöresine ait bir türkü dinliyoruz. Emine Akmeş'e seslendiriyor. Damlamasın sarı çamdan katran.

Değerli dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Ülkü Beşgül'den dinliyoruz. Isparta yöresine ait bir türkü seslendiriyor. Bak şu da kaşın karesine.

Sevgili dinleyiciler, Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas yöresine ait türküde Celal Bakar'ı dinliyoruz. Ah edip ağlama zülfü siyahım.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Merhaba sayın dinleyenler, Çukurova'dan programı an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'danı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Hande Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü sanatçımız Aysun Gültekin'in yorumuyla dinliyoruz. Hatay yöresinden bir türkü. Bir dalda iki kiraz.

Değerli dinleyenler, şimdi de programımız bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyor. Şahruh'dan alınan türküyü Gürkan Özpeker söylüyor. Aziz dostum, menden küsüp

Nida Tüfekçi'nin Tahsin Kerkükoğlu'ndan derlediği bir Kerkük türküsünü Hakan Ünal söylüyor. Vezirana san vezirana, kah o yana dön, kal bu yana.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, saatler 17.40'ı gösteriyor ve programımızda Arzu Akmeşe'nin söylediği Gaziantep yöresinden bir türküyle devam ediyor. Gafil gezme şaşkın.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, Çukurova'dan programı Kayseri yöresinden bir türküyle devam ediyor. Aşık Nesimi'den alınan türküyü Ender Doğan söylüyor. Daha senden gayrı aşık mı yoktur?

Sayın dinleyenler, programımız Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle devam ediyor. Arif Sağ'ın Aşık Kul Ahmet'ten derlediği türkü Elvan Sevim seslendiriyor. Seher Yeri Nazlı Yâle.

üretimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsünü Celal Bakar'ın sesiyle dinliyoruz. Bir Kıbrıs türküsü. Hanaylar yaptırdım, döşedemedim. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Trump, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmazdım. Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum dedi. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Artık vakti geldi, biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz dedi. Trump F-35 konusunda da karar vereceklerini söyledi. Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz, neden olmasın ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 F-35 savaş uçağı tedariki için Amerika Birleşik Devletleri'nden söz alındığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'la Beştepe'deki makam odasında açıklamalarda bulundu. Aldığımız sözü geri

çalıştığını söyledi. Erdoğan, ABD-İran barış görüşmeleri ve Gazze konusuna da değindi. Gazze'de barışı sağlamak için NATO Liderler Zirvesi'nden karar çıkmasını bekliyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO-Ankara zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği başladı. Erdoğan, Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor. Bu kapsamda Beştepe'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi. NATO zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumuna Türkiye damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayinde Türkiye'nin en güçlü ülkeler arasına girdiğini belirtti. Hedefin dünyada ilk 10'a girmek olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, NATO ülkelerine Türkiye'nin savunma sanayinde kat ettiği başarıyı anlattı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savunma sanayi forumunun açılışında ülkelerin savunmaya yönelik adımlarını değerlendirdi. Bugün bir savunma sanayi devriminin başındayız, dedi. Ülkelerin savunma kapasitesini artırmaya devam etmesini istedi. Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesinden ittifakın geleceğine yönelik güçlü bir mesaj yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ittifak içi dayanışmanın her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi. Bakan Güler, ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil somut kapasiteyle güçlendirelim, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara zirvesi NATO'nun tarihsel evriminde bir dönüm noktasını temsil etmektedir, dedi. Duran, Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Müttefikler Ankara'da programında katılımcılara hitap eden Duran, NATO'nun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. İttifakın Doğu ve Güney kanatlarının artık ayrı başlıklar olarak ele alınamayacağını vurguladı, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkati çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'da vurmadığımız enerji tesisi kalmadı, dedi. Savaş nedeniyle savunma sanayilerini geliştirdiklerini vurguladı. Zelenski mesajlarını Ankara Zirvesi kapsamında ilk kez düzenlenen savunma sanayi forumunda verdi. Ukrayna lideri Avrupa'ya da acil hava savunma sistemi oluşturulması çağrısı yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili davada eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le 40 sanığın yargılanmasına devam edildi. Üçüncü duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin görülen 200 sanıklı davanın 45. oturumu sona erdi. Sanık avukatları mütalaya karşı savunmalarını yapmaya devam ediyor. Sanıklar arasında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da bulunuyor. Bugün Türk tiyatrosunun hafızasına kazınan bir isim son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Zihni Göktay için ilk tören, yıllarını verdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nın evi sayılan Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Göktay, Üsküdar'daki Şakir İn Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Suriye'nin başkenti Şam'da ard arda iki patlama meydana geldi. Turizm Bakanlığı ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınlarında meydana gelen patlamalarda 4'ü polis, 18 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

Kulp kelimesi Farsça kökenli bir sözcük olup güzel anlamına gelir. Türkülerimizde hub sadece dış görünüşe ait bir niteliği değil, aşığın kalbini hayran bırakan bir cazibeyi ve sevgilinin bizzat kendisini ifade eder. Halk şiirinde ve divan edebiyatında hübru, güzel yüzlü veya hüvan, güzeller gibi türevleriyle de karşımıza çıkıyor. Zaman zaman Arapça kökenli olan ve sevgi ve muhabbet anlamına gelen ve çift B ile yazılan hub kelimesiyle ses benzerliğinden dolayı karıştırılabilir. Türkülerde bu kavram sabırla, hayranlıkla yoğrulmuş.

ama nihayetinde bir ömrü bir güzelliğin peşinde oradan oraya giderek geçiren aşığın sitemli sevdasını anlatır. Bugün çalacağımız türküde geçen hubdan huba düşmek ifadesi ise aşığın iradesini elinden alan, onu çaresiz bırakan o büyüleyici güzelliği temsil ediyor. Bu türkü bir güzelin cemaliyle yanıp kavrulan, dünyadan ele tek çekip adeta divane olan yaralı bir yüreğin o sarsılmaz arayışını anlatıyor. Şu benim divane gönlüm yine hubdan huba düştü.

Öykü Akşamı. Öykü Akşamı'ndan hepinize merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel, keyifli bir akşam diliyoruz. İki saatini bizimle birlikte geçirmek üzere. TRT Türkü'de Öykü Akşamı'nı İrem Çetinkol hazırladı. Abdullah Tombuloğlu teknik yönetimde, mikrofon başındaysa ben Ceyla.

Ankara'da. Birlikteliğimize bir Şanlıurfa türküsüyle başlayalım. Bedri Aysel'i seslendiriyor. Oklavıyam, pazıyam, Akgerdan'da yazıyam. Seni bana verseler, dilenmeye razıyam.

Efendim sırada bir Kayseri türküsü var. Ahmet Yamacı derlemiş bu türküyü. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, alırım dedin de döndün sözünden diyor Mustafa Kemal Şimşek.

Efendim TRT Türkü'deyi, saatimiz 18.30'u gösteriyor. Türkü akşamında yolumuz İzmir'e düşüyor. Mendilimin ucuna sakız bağladım sakız. Doğru söyle sevdiğim, sever misin başka kız? Güler Serin Aksoy'dan dinliyoruz bu güzel türküyü.

efendim, sözü ve ezgisi İbrahim Dizli'ye ait bir türkü de Selahattin Alpay'ı dinleyeceğiz şimdi Türkü Akşamı'nda. Bugünlere koşar adım gelmedim, yolar beni, ben yolları tanırım. Sanmayın ömrümü boş.

Daşlı tarla ayrıklı, ağam koca bıyıklı, çok varmayın üstüme, daha yeni yavuklu. Nida Tüfekçi derlemiş bu türküyü. Isparta'nın Barla yöresine ait, Yalçın Özsoy'dan alınmış efendim. Nesan Kızıltuğ ise sizler için seslendiriyor.

Efendim programımızın ilk bölümünü bitirdik. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Zara ile başlayalım bu yeni bölüme de. Değmen benim gamlı yassı gönlüme diyecek sanatçı bu türkü Tokat yöresine ait Mehmet Erenler derlemiş.

FM saatlerimiz 19.21'i gösteriyor. Türkü akşamında aramıza Yeni Nur Ada katılıyor ve diyor ki eşkine yüreğimi yıllarca bağlamışam, sevincine sevini, derdine ağlamışam.

Bu bağda dolanırsan, derdü mene demirsen, etrafında güller var, bir gül mene vermisen. Efendim bu bir Kerkük türküsü, seslendirense Orhan Akalmaz.

Remziye Akkaptan'dan alınan Necla Akbel'in derlediği bir Sivas türküsüyle yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Turgay Başyay ile seslendiriyor. Giderim kırağınan, gül yoldum orağınan, gül mevsimi tez geçer, kavuşak sağlığınan.

Programı hazırlayan İrem Çetinkol, teknik yönetimde Abdullah Tombuloğlu ve ben Mücella Karada. Mutlu bir akşam dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken İzzet Altın Meşe ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir Kars Sarıkamış türküsüyle, düğmeliyle. Hoşçakalın.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Radyo Sanatçıları Konseri programıyla huzurlarınıza geldik değerli dinleyiciler. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktürk'ün, sunucunuz ben Çağatay Sevdi. Koromuzun bu akşamki şefi Ali Çakar ve yönetimindeki saz sanatçılarımız efendim. Bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Oğuzhan Turan. Kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, kabak kemanede Talha Acar. Ritim sazlarda Murat Kas, Gökhan Mert Erol, Hüseyin Özdoğan, Basta Ömür Kasa bizlere eşlik edecek bu akşam. Programımıza birbirine bağlı iki türküyle başlayacağız. Önce Rüstem Avcı'nın derlediği Mezarımı Kızlar Kassın, Dar Olsun türküsünü, ardından bağlı olarak yine Rüstem Avcı'nın derlediği Zilli Demaş'a Darbuka türküsünü dinleyeceğiz ve koromuz sizlerle.

Değerli dinleyiciler, saz ve ses sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz ve ayrıca tabii ki nefesli sazlarda Halil çok yürekliydi. Ayrıca teşekkür ediyoruz efendim. İlk dakikalardan itibaren böyle Türkiye başladığımızı hissettirdi. Türkünün ruhuna, programın ruhuna çok güzel bir giriş yaptı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve devam ediyoruz. Şimdi çok değerli bir sanatçımız daha geldi mikrofon başına. Çiler Çatıroğlu geldi efendim. Merhaba, hoş geldiniz diyelim. Neşet Ertaş'tan, Kırşehir yöresinden alınan bir türküyü seslendirecek sizler için. Aşkın beni deleyledi, yaktı yaktı, küleyledi diyecek efendim.

Teşekkür ediyoruz efendim değerli dinleyiciler. Çiler Şatıroğlu'nun içten ve güçlü sesinden güzel bir türkü dinledik. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Ethem Kaya ile devam ediyoruz. Değerli bir sanatçımız sırada Elazığ yöresinden derlenen bir türküyü seslendirecek sizler için Enver Demirbağ'dan alınan türkümüz. Oy akşamlar, akşamlar.

Değerli dinleyiciler, bir türkü biter, kalpte bir sızı kalır, yüzümüzde hafif bir tebessüm kalır. Böyle duyguları bize yaşattı az önce Ethem Kaya. Teşekkür ediyoruz kendisine ve devam ediyoruz. Şimdi koromuz birbirine bağlı iki türkü seslendirecek sizler için. Muzaffer Sarı Söze'nin Muğla yöresinden derlediği türküyü koromuz seslendirecek. Alı da verin benim barutumu saçmama diyecek ve hemen ardından da İsmet Akyol'un Mansur Kaymak'tan derlediği türküyle buluşacağız sizlerle. Ardıç arasında biten naneler, doğurursa kız doğursun analar.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyiciler, TRT Türkü'de radyo sanatçıları konserimizde devam ediyoruz. Programımıza canlı olarak İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Ve şimdi mikrofon başına kıymetli sanatçımız Tuğba Ger geliyor ve Nida Tüfekçi'nin Yozgat yöresinden derlediği bir türküyü sizler için seslendiriyor. Asker yolu beklerim, günü güne eklerim. Sen git yarim talime, ben burayı beklerim diyor.

Değerli dinciler, her ezgide bir hikayenin gizemi dokunur kalbimize. Bir sevdanın, bir hasretin izini sürdük Tuğba Gerle. Kendisine ve saz sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz ve kıymetli bir sanatçımızı daha mikrofon başına alıyoruz. Emre Kızıl geliyor efendim. Aşık Mahsuni Şerif'ten, Kahramanmaraş yöresinden alınan bir deyişle sizlerle buluşuyor. Bugün ben şahımı gördüm diyor.

teşekkür ediyoruz efendim. Emre Kızılağ, ağzına yüreğine sağlık. Ve tabii ki saz sanatçılarımızın da radyo sanatçıları konserimiz devam ediyor efendim. İzmir'den canlı canlı söylemeye devam ediyoruz, çalmaya devam ediyoruz. Ve Hakan Ünal geliyor mikrofon başına. Mahmut Güzel Gözden Şanlıurfa yöresinden alınan türküyü seslendirecek. Bahçıya kuzu girdi diyecek.

Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Hakan Ünal'a efendim teşekkür ediyoruz. Ve Asilhan Doğan geliyor mikrofon başına. Muzaffer Sarı Sözen'in Bayram Aracı'dan derlediği türküyü seslendirecek. Oyalı yazma başında, oyaları kaşında diyecek.

Teşekkür ediyoruz efendim Asilhan Doğan'a, sağ olsun, var olsun ve devam edelim. Selcan Kökçen Şahin'le mikrofon başına geliyor kıymetli sanatçımız ve Mehmet Ali Çevik'in İzmir Bergama yöresinden derlediği türküyü seslendiriyor sizler için. Al basmadan donum var, suya giden yolum var diyor.

Ve veda vakti değerli dinleyiciler, Selcan Kökçen Şahin'e teşekkür ediyoruz ve bağlı iki türküyle veda ediyoruz efendim. Saz ve ses sanatçılarımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi koromuzdan dinleyeceğimiz iki türküyle sizlere veda ediyoruz. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktükün ve ben Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz. Koromuzun şefi Ali Çakar ve yönetimdeki saz sanatçılarımıza yürekten teşekkürler diyerek tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın diyoruz.

0: Merhaba kıymetli TRT Türkü dinleyicileri. Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız efendim. Bugün türkülerimize eşlik eden saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçar, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Mahir Bedel, bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş olacak efendim. Güzel bir türkü yolculuğuna başlıyoruz sevgili Gürsoy Babaoğlu.
1: Aferin nasılsın? Selma, ne güzel konuşuyorsun ya. Vallahi araya bile giremedim sonuna kadar bitsin de dinleyeyim diye. TRT spikerleri gibi konuşuyorsun. Aferin.
0: Estağfurullah. Vallahi türkü okuduğumuz için bizim aslında tabii ki çok konuşma yeteneğimiz çok yok diyelim. Çünkü ben öyle kendimi görüyorum.
1: Yok, senin konuşma yeteneğin de var.
0: Spikerlerimizden de özür dileyerek.
1: Evet.
0: Biz asıl burada türkü okumak
1: tabii
0: için bulunuyoruz.
1: İş bizim olduğu için hem de sunuyoruz işte kendi
0: aynen,
1: işimiz
0: evet
1: diye.
0: Nasılsın Gürsoy, iyi misin?
1: İyiyim. Bugün daha iyiyim. Ondan sonra spora başladım Selma'cığım.
0: Evet evet, çok güzel.
1: Ondan sonra daha zinde hissediyorum kendimi. Bütün dinleyicilerimize de öneriyorum. Zaten birçok dinleyicimiz spor yapıyordur da ben pek sporla aram yoktu. Artık başladım spor yapmaya.
0: Ben 20 yaşından
1: beri. Gördüğün gibi
0: bak
1: yapıyorum. Ya ne kadar yaramıştım bana. Hemen bir haftada 25-30 kilo zayıfladım.
0: Evet. Bir ayda.
1: Bir haftada.
0: Bir ayda bayağı bir.
1: Bir haftada koşuyorum her gün. Sabahtan akşama kadar koşuyorum.
0: çok güzel. O zaman hemen türkülerle başlayalım. Sonra devam ederiz.
1: Evet,
0: sonra.
1: Bugün koşmakla ilgili türkülerimiz var. Sen de onlardan seçmişsindir. Ben hep öyle seçtim.
0: Evet evet. Bugün şimdi ilk olarak ben Erzincanlı ve Sivaslı iki ozanımızın türküsünü seslendireceğim. Şu diyar gurbet elde ve kainatın aynası yam diyeceğiz.
1: Madem ki ben bir insanım.

0: Selma'cığım seni tebrik ediyorum. Ekleyecek hiçbir şey bulamıyorum.
1: Orkestramızın İki ellerine sağlık.
0: Çok güzeldi. Özellikle Hasan'ın emeklerine sağlık. Hep böyle bazen dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin çok sevdiği, dinlemeyi arzu ettiği fakat hani repertuarda olmadığı için seslenelimiz Türkleri sağ olsun. Hasan Özçırpan Orkestrası sorumlumuz, müzik yönetmeni programın Hasan sağ olsun bizim böyle hızlı gibi yetişiyor.
1: Notalarını yazar, hazırlar,
0: yani
1: teşekkür ederiz.
0: Güzel, ikisi de çok güzeldi Selma'cığım. Uzun zamandır dinlemediğim iki türkü.
1: Şu Diyarı Gurbetel'de
0: onu mesela. Galiba yanlış hatırlamıyorsam Berk Sakkale'nin sesinden böyle bir kulağımda kalmış. Hı-hı. O böyle senin gibi bağlamayla okumuştu.
1: Evet.
0: Eşlik eden Arif Sağ mıydı bilmiyorum, Arif Sağ hocam mıydı ama o lezzetli oldu vallahi, tebrik ederim Selma'cığım.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Diğer eser de çok güzeldi. İkisi de birbirinden güzeldi.
1: Şimdi bakıyorum.
0: Kars türküsü var mı bugün? Okumayacağım
1: bugün Kars. Kars yok bugün. Bugün Kars yok Gürsoy, ama önümüzdeki programda komple Kars okuyacağım senin için. Çok istedin galiba.
0: Komple okuma da.
1: Tamam.
0: Bir iki tane oku. Bir de New Jersey'ye mesaj da göndermedim bugün. Onlar dinlemiyorlar mı artık bizi? Bıraktılar
1: yok,
0: mı?
1: Haber vermedim onlara. Orada şimdi gece ya.
0: Olsun, gece de açsın. Fark etmez.
1: Gece değil, özür diliyorum. Orada öğlen, öğle saat.
0: Tam saat işte.
1: Evet sevgili Gürsoy Babaoğlu.
0: Senden ne dinliyorsun?
1: Ne dinleyeceğim?
0: Selma'cığım niye kaçıyorsun sohbetten? Neden? Ne güzel konuşuyoruz ya. Suyumuzu içiyoruz. Ben de Erzincan'dan iki tane türkü hazırladım. Bir tanesi ikimizin de hocası Mustafa Özgül derleyen, notasını alan Kemal Yeli. Erzincan Kemal Yeli çok kıymetliydi. İyi ki tanıdık Mustafa Özgül hocayı. Benim yani TRT camiasında işte 30 yıldır tanıdığım ve iyi ki tanımışım dediğim çok kıymetli ustalardan ve böyle eşsiz bir dağarcığa sahip bir şahsiyetti rahmetli Mustafa Özgül Hoca. Allah rahmet eylesin. İyi ki tanıdık, iyi ki birlikte olduk. Sana da mutlaka önerileri olmuştur. Bana olmuştu çünkü Güneydoğu türkülerini icra etmemle alakalı çok önemli telkinlerde bulunmuştu. Ben de onun sayesinde işte müzik icramdaki bu kimliği, müzik kimliğimi onun sayesinde oluşturmuştum. Hocam buradan mekanı cennet olsun.
1: Evet,
0: Allah rahmet
1: olsun.
0: Muzur Dağı Silelenmiş Karilen diye Mustafa Özgül'ün derleyip notasını aldı. Mustafa Hoca'nın bir türküsü var. Erzincan Kemaliye türküsü. Buna bağlı olarak gene Erzincan'dan Hıdır Ersoy'dan alınan bir türkü var. Şu benim divane gönlüm gene hubdan huba uçtu.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Gürsoy, ağzına sağlık.
2: Tebrik
1: tebrik ediyorum. Gerçekten de çok güzel okudun.
2: Tabii.
1: Az önce Mustafa Özgül Hoca'dan bahsederken birden sen türküleri okurken gözümün önüne geldi. Bu stüdyoda hatırlarsan eskiden tabii dijital ortam yok. Notaları bize tek tek vermişti. Stüdyoda burada yerlere sermiştik hatırlarsan. Hı-hı. Hepsini sırayla almıştık, eve götürmüştük çalışmamız için.
2: Altın gibiydi notalar.
1: Evet. Aynı zamanda kayıt da veriyordu burada bize, biliyorsun.
2: Ses kayıtları çekerdik. Küçük
1: ses kayıtlarını biz boş herkes... kaset getirirdik, kaydederdik. Bu stüdyo şu an Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundayız. Bu stüdyo çok ne kayıtlara ne büyük ustalara şahit oldu değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii canım.
1: Biz bunun zaten... bir kısmında tabii. Bulunduk.
2: Evet.
1: İyi ki de bulunmuşuz. Tabii. İyi ki de üstadlarla beraber burayı aynı havayı teneffüs etmişiz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Sen de öylesin.
2: Evet, İyi ki stüdyonun yeri değişmemiş çünkü... Yurttan Sesler 38'de Ankara Radyosu burası hizmete açılıyor. Sonra Sanat Müziği ile birlikte birkaç programlar yapıyorlar. Radyoda bir türkü öğreniyoruz gibi Mesut Cemil Bey 38-39 yılında yapıyor. Sonra Sadi Yaver Ataman toplu icralar, hı-hı, ilk burada onunla başlıyor. Sadi Yaver Ataman bir koro kuruyor. Memleket Havaları Ses ve Tel Birliği diye. Dolayısıyla ondan sonra o İstanbul'a gidiyor. 40'lı yıllarda Sarı Sözen Hoca geliyor buraya. Muzaffer Sarı Sözen'in gelmesinden kısa bir süre sonra, net tarihi 1941, tam günün ayını da biliyorum da böyle Temmuz ortaları gibi, 1941 yılında artık Vedat Nedim Tör, o dönemki Ankara Radyosu müdürü, Yurttan Sesler, hmm, isminin babası da odur, o koyuyor çünkü o ismi. Yanlış bilgiler var tabii internet ortamında da, yazılı kaynaklarda da 46 diye geçer ama 46 değil, 1941 Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosu'nun iç çekirdek koroyla bağımsız çalışmalarla Sarı Sözen Hoca'yla bu stüdyoda başlama tarihi 1941. Ama dediğim gibi 1941'den bu tarafa tahminimce herhalde 85 yıl olmuş. Bu stüdyo hiç hep burada çalıştılar. O Yurttan Sesler'in eski 40'lı yıllardaki fotoğraflarındaki stüdyo da burası.
1: Evet, dinleyicilerimiz gibi, görmüyor ama şu an Muzaffer Sarı Sözen hocamızın bir resmi var stüdyomuzda.
2: Evet, evet.
1: Onun derlediği türkülere layık olmaya çalışıyoruz.
2: Aynen öyle. Aynen. Çok özel bir mekan burası bizim için.
1: Evet.
2: Değişmediği de, stüdyonun değişmediği de benim için ayrı bir kıymetli. Sen neler hazırladın bu güzel sohbetten sonra?
1: Ben şimdi gene bir... Ozanımızdan bir türkü hazırladım. Ha. Bunu ben şefimiz Sayın Hasan Özçırpan'a armağan etmek istiyorum. Bu türküyü, ama çok güzel bir türkü. Ben de çok
2: tamam.
1: seviyorum.
2: Öbürünü de bana armağan.
1: Geldi geçti ikincisi. Hayal gibi düş
2: tamam.
1: gibi diyeceğiz.
2: Arkasın.
1: O da bana yücelerden seyreden Dilber.
2: Onu da sevip de kavuşamayanlara armağan ettim.
1: Yok, o da tabii aşık Mahsuni Şerif. Ben iki üstadını da hayattayken... gördüm. Mahsuni Şerif hocamızın da zaten bir albümünde vokalim var benim.
2: Hı-hı.
1: En son önceki sondan önceki albümünde. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum.
2: Evet evet. İki türkü birisi Mahsuni Şerif'ten Hasan Özçırpan'a.
1: Birisi de Mulis Akarsu. Onu da sana armağan ediyoruz Gürsoy. Bana yücelerden seyreden Dilber.
2: Peki tamam, teşekkür ederim. Aslında Hasan Özçırpan arkadaşımıza armağan ettiğin daha güzeldi ama bir sonraki programda da ben seçerim bir tane kendime.

0: Hayret. Hayret, ne güzel söylüyorsun ya. Selma'cığım, bugün repertuarın gerçekten çok eşsiz. Arkadaşlar da çok güzel icra ediyorlar da, her zaman öyle de. Bugün bir ayrı güzel senin repertuarın. Kıskanmadım tabii ki, çünkü benim repertuarım da güzel. Çok ama güzel, sanki evet, biraz Hasan'ın seçkileri de var içinde. Bu güzel gül destenin içinde.
1: Aslında ben şunu şöyle düşünüyorum. Yani sanki aynı duyguları da hissediyoruz. Bu stüdyoda değil mi, sürekli çalıştığımız için. Mesela ben Hasan'la repertuar hazırlarken mutlaka görüşüyorum. Şunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım diye böyle bir karar alıyoruz ama tabii ki türkülerimizin hepsi,
0: hepsi güzel.
1: Birbirinden güzel.
0: Ya şimdi saz sanatçılar arkadaşlarımız, özellikle bağlama sanatçısı arkadaşlarımız repertuar seçiminde, onlar da bizim buradaki hem ses aralığımızı hem hangi bölgede ne kadar yakışacağını neredeyse bizim kadar hakimler yani, sağ olsunlar. Hasan da çok bizim için çok büyük şans, Hasan Özçırpan'la çalışmak. Hasan da her zaman mutlaka repertuarda şu da olabilir gibi bir önerisi oluyor. Çoğu zaman da o belirttiği eserde de haklı oluyor. Gerçekten öyle çok güzel bir repertuar olmuş Selma'cığım. Ayrıca bana armağan ettiğin türküyü de kabul ediyorum. Çok
1: armağan
0: güzelmiş.
1: Ediyorum.
0: O güzelmiş. Ben çok güzel okuduğun için.
1: Güzel okudun mu gerçekten?
0: Ya sesin eşsiz, çok güzel. benim sesime yaklaştın. Benim icralarıma yaklaştın. Çok az kaldı. Birkaç program sonra artık seninle baş başa burada.
1: Tek başıma sunarım artık.
0: Ben giderim, sen benim türkülerimi de oku. 12-13 tane türkü okursun. Sen de zaten onu istiyordun herhalde. Değil mi?
1: Evet,
0: tek başına mı?
1: Evet, şimdi hangi
0: tek
1: türkü?
0: Tek başına mı sunmak istiyorsun Türkiye programını? Ben böyle bir fırsatı sana veremem. Çünkü birlikteyiz. Ben seni de asla bırakmam. Kendim de buradayım, evet, sonuna kadar. Evet. Bitene kadar bu programda birlikte olacağız. Beraberiz.
1: Gürsoy, Malatya'dan mı türküler var?
0: Evet, efendim? Malatya'dan iki tane türkü seslendireceğim birbirine bağlı. İlki Malatyalı Necati Üstad'dan Mehmet Özbek hocamızın derleyip notasını yazdığı bir türkü. Mehmet Özbek Hoca ile ilgili bir şey söyleyeceğim. O yüzden Özbek Hoca'nın derlediği bir türkü. Al Alman'ın dördünü. Buna bağlı olarak da Çiçekten Harman Olmaz, Yar Derde Derman Olmaz diye iki türkü var ama öncesinde kısacık bir şey anlatmak istiyorum. Mehmet Özbek Hoca ile geçen bir sohbetimiz esnasında söylemişti. TRT Müzik Dersi Başkanlığı'nda

0: demişler. Sonrasında ya hocam demiş, o kadar güzel bir sesi var ki ben kimsenin sesine, mesela demiş İbrahim Tatlıses hangi tondan okuyor demiş şey Mehmet Özbek Hoca. Hoca da demiş ki R'den okuyor İbrahim. Bu en R demiş. Benim oğlum en R demiş. Yani o R ise bu en R demiş falan. Geçen hocayla
1: sohbet. Sen hangi tondan okuyacaksın?
0: Ben bugün mi okuyacağım.
1: En mi mi?
0: Hem. En mi, aynen öyle. İki türkü, bir ilki Alanman'ın dördünü, ikincisi de Çiçekten Harman Olmaz.
1: Evet, dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyiciler, arada Gürsoy Babaoğlu dedi ki beni tebrik etmeyi unutma dedi.
2: Tabii.
1: Unutur muyuz hiç? Ne güzel söyledin değil mi Hasan? Çok güzel okudu ve en midende sesin çok güzel çıkıyormuş.
2: Altık diline doladın onu sen. En re. En mi evet.
1: Tabii ki Mehmet Özbek hocamıza selam yollayalım.
2: Ya, evet ya hocam, ellerinden öpüyoruz Mehmet Özbek hocamızı.
1: Onu çok seviyoruz.
2: Sağlıklar diliyoruz ailesine, eşine, evet, kendine. Evet. Sen neler hazırladın şimdi son iki türkünle mi sen hocam?
1: Şimdi ben Ürgüp Trafik Başaran'dan geçen gün bir dijital ortamda bakınırken Bircan hocamdan rastladım. Aslında bu türkünün bir varyantı da var gene repertuarda. Şimdi hatırlayamadım ismini.
2: Evet.
1: Gene aynı yöreye ait gene Refik Başaran'ın Kar Yağar Kar Üstüne diyeceğiz. Ardından da Nar Ağacı Narsız Olur mu? Orta Anadolu Türk ikisi.
2: Şimdiden ağzına sağlık Selma'cığım.
1: Teşekkür ederim.

0: Selma'cığım iki tane hareketli türkü seslendirin ortamdan. İkisi de birbirinden güzeldi, çok güzeldi. Tebrik ediyorum, ağzına sağlık. Gerçekten bugünkü repertuarın çok güzeldi. Ağzına, gönlüne
1: senin
0: sağlık.
1: Böyle,
0: seni dinlemek
1: arkadaşım.
0: Keyifti. Selma'cığım iyi ki varsın. Müsaade edersen kapanışı ben yapsam olur mu Selma'cığım?
1: Tabii ki.
0: Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye'vi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Orkestra arkadaşlarımızı tanıtmak istiyorum. Bağlamada aynı zamanda orkestra sorumlumuz Hasan Öztürkan. Nefesli Saz'da benim kardeşim, canım, görmekten çok mutlu olduğum Fatih Koçer beyefendi. Ritim Saz'da Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Mahir Bedel ve bas gitarda da canımız, kardeşimiz Özgür

Bugün bizimle birlikteydi. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz değerli abimiz Ali Taşçıoğlu'ydu. Stüdyo teknik görevlisi ise kardeşimiz Osman Ateş bizimle birlikteydi. Sizinleydik başka bir Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek. Hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerde kalın efendim. Hoşça kalın.

nakış nakış yağan karın, yeri asuman içinde, ötelere gebe yarın, yaşanılan an içinde. Damlaydık tufana döndük, çamurduk insana döndük, cihandan cihana döndük, zaman var zaman içinde. Ümit atına binerim, güneş elimde fenerim, dünya döner, ben dönerim, daim imtihan içinde. Yağmur yağmur sevgiyle dol, hakkı çıksın gittiğin yol, ateş varsa İbrahim ol, yanacaksan yan içinde. Kervan yoldadır, izdedir, alıp verenler bizdedir, çok dalga bir denizdedir, nehirler umman içinde. İyiye olmalı niyet, doğan toprağa nihayet, yerler gökler ayet ayet, kainat insan içinde.

Merhaba kıymetli dinleyenler. Radyo TRT Türkü'den sizlerle buluştuğumuz Yadigar programımızdan gönüller dolusu sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz sizleri. TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizlere ulaşan Yadigar'da kıymetli şair Mehmet Ali Kalkan'ın Her Şey Bir Mekan İçinde adlı şiiri ve Erzincan yöremizden Aşık Daimi'den alınan Hak'tan gelip Hakk'a giden o döngüyü bize betimleyen deyişimizle selamladık sizleri. Bir gerçeğe bel bağladım erenler, aldı benliğimi bitirdi beni. Damlaydım bir ırmağa karıştım, denizden denize götürdü beni diyerek daiminin gönül dünyasının sesi olduk efendim. TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli saz sanatçıları ile türküler bir duyguda buluşup sizlere ulaşıyor. Grup şefimiz bugün sevgili Osman Aktaş Kaval ile eşlik ediyor. Bağlamalarda sevgili Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Basta Burak Demir, Meybalaban'da Emre Sınanmış, Kemane'de Burhan Elmas, Ritim'de Can Akın. Sesimizi sizlere kıymetli ton masterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan, sunan ben Adile Kurtkaratepe ile türkülerin engin duygu dünyasını anda paylaşalım efendim. Menzillere tane tane, yere düşer deli divane, ateşe giden pervane, kanat vurur aşk içinde diyerek biz de aşk ile yola revan oluyoruz.

Bir kere uğradım Hakk'ın cemine, her can bencileyin dara çekilir. Canlar elin sundu aşkın demine, ikrar da mest olan pire çekilir. Musa Eroğlu'ndan alınan bu türkümüzün ardından sevgili Burak Aykaç, Erkan Akalın ve Ayhan Aydın'ın açışlarıyla Aşık Burhani ve Hacı Bayrak'tan alınan bir uzun hava geldi dile. Arzu hal eyledim Bab-ı Rıza'ya, dolaştırma beni verme cezaya. Bağlıyam takdiri hükmü kazaya, vasfı hal eyledim sultana yazdım. Sevgili arkadaşlarım, kıymetli kardeşlerim, gerçekten teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Benim elimde bir güç olsa, inanın gelenek adına, kültürümüz adına, yarınlar adına sizi böyle pamuklarda saklayıp bu kültür adına çok daha fazla hizmetlerinizin olması açısından, kültür ve sanatınızı ifade edeceğiniz yerlerde olmanız benim için çok da gururla karşılanacak bir şey olur. Umudum bu. Bir gücüm olsa, bir mucize olsa. Evet, gerçekten çok kıymetlisiniz. Çok büyük değer katıyorsunuz programa, müziğe. Var olun. Çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarım da ellerine, gönüllerine sağlık. Dinleyenlerimizle şunu da paylaşmak istiyorum. Bazen öyle oluyor ki sevgili arkadaşlarım açış yapıyorlar. Bazen aslında stüdyoyu bırakıp ağlamak için çekip gitmek istiyorum ama bizim de müziğin güzelliği bu aslında. Bazen de o duyguları bastırıp bir şeylerin üstüne çıkmak, o duyguların üstüne çıkarak icra etmek. Evet, ardından Sivas yöremizden Aşık Ali Metin'den bir değiş geldi dile ve sizlerden gelen istekle. Ak meleğim göç eylemiş yurdundan, havalanmış minnet etsem iner mi? Can çıkmazsa o kurtulmaz bu demden, alev almış ateş dağı söner mi dedik. Ve sevgili dinleyenlerimiz, bir zamanlar çok kötü şartlar yüzünden çalışacak kimse bulunamadığından kömür ocaklarında zorla çalıştırılan insanların hikayesi olan bir türkümüz ile devam ediyoruz yadigara. 1940'lı yıllarda kömür çıkarılması için insan gücüne ihtiyaç vardı. Bunu sağlamak için de vergi borcu olanlar, askerlik hizmeti bulunanlar ya da mapusluğu olanlar, özellikle de köy muhtarlarının belirlediği kişiler yazılarak işe alınırlar ve çalıştırılırlardı. Köy muhtarları çalışan kişiler üzerinden belli bir pay alırdı. Mükelleflerin çalıştıkları süreler vergiden, askerlik sürelerinden ya da mahpusluk sürelerinden düşülürdü. Maden ocağına giren işçilerin üzerine kaçmamaları için demir kapı kapatılır ve başında da jandarmalar bekletilirdi. Göçük meydana geldiğinde ise içeridekiler demir kapılar yüzünden kaçamaz ve göçük altında kalırdı. İşte şimdi size seslendireceğimiz Kütahya Tavşanlı yöremizden olan türkümüz

bu trajik olay üzerine yakılmıştır. Mükellef ilan oldu, gelin dediler. Cehennem deliğine girin dediler. Yeni de kartımı elime verdiler. Aman beyim, bay efendim bu nasıl emir? Kapandı kapılar, sürüldü demir.

Sevgili dinleyenlerimiz, yüzyıllardır bu topraklarda yaşananların canlı tanığı olan türkülerimizle yol aldığımız Yadigar'da Kütahya yöremizden alınan Mükellef İlan Oldu adlı türkümüzün ardından sizleri İzmir yöremizden Selahattin Zorlu'dan alınan Sayıp'ın Toprağı Sıcaktır Sıcak adlı ağıdımız ve ardından Uşak yöremizden Mustafa Kocak'tan derlenen İnce Mehmet'in türküsünü seslendirdik. Sevgili saz sanatçılarımızın da o kıymetli eşlikleriyle. Ve sevgili Yadigar dinleyenleri, türkülerin tertemiz duygusunda buluştuğumuz, kimi düşündüren, kimi hüzünlendiren, kimi umutlandıran ve bu duygularla biz olmayı bize öğreten, bizi çoğaltan türkülerimizle bir programımızın daha sonlarına gelirken sizlerin huzurundan Kayseri yöremizden Selvi Aydoğdu'dan Nihat Kaya tarafından derlenen bir halayımızla ayrılıyoruz. Eşlik eden değerli saz sanatçılarımız, grup şefimiz Kaval'da Osman Aktaş, bağlamalarda Erkan Akalın, Ayhan Aydın, Burak Aykaç, Balaban'da Emre Sınanmış, Bas'ta Burak Demir, Kemane'de Burhan Elmas ve Ritim Saz'da Can Akın eşlik ettiler. Sesimize emanet ettiğimiz kıymetli tonmeisterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazifilter ulaştırdı yayınımızı sizlere. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan sunan ben Adile Kurtkaratepe. Haftaya görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Allah'a ısmarladık.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan seslerle Akdeniz ve Toros dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bugünkü konuğu Mersin'de yaşayan Kahramanmaraşlı Türk Halk Müziği icracısı Sayın Levent Korkmaz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bugün bize sazınızla birbirinden güzel türküler seslendireceksiniz. Ama öncesinde sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Levent Korkmaz, Mersin'de yaşıyorum. Babam rahmetli, babam da eski müzisyendi, halk müziği sanatçısıydı, hem bağlama imaratçısıydı. Maraşlıydı. Annem buralı, Mersinli. İşte biz de bu işe gönül verdik, türkülere. Buranın atmosferini solumaktan gayet memnunuz. Sesimiz daha geniş kitlelere duyulacak sayenizde. Çok teşekkür ederim şimdiden hepinize.

0: Size müzikal anlamda başarılar diliyoruz. Sohbetimize devam etmeden bir türkü arası verelim. İlk olarak hangi türküyü seslendireceksiniz?
1: İlk olarak bölgemizin büyük üstadı değeri, çağımızın karaca olanı Musa Eroğlu'ndan Telli Turnam.
0: Evet, dinliyoruz efendim. Mikrofonda Levent Korkmaz.

0: Bu güzel türküyle bölgemizin değerli halk ozanı Musa Eroğlu'yu da anmış olduk. Babanız da sizin gibi Türk halk müziğiyle uğraşan bir sanatçıydı. Tabii müzikal anlamda şekillenmenizde babanızın çok etkisi var. Biraz sazla, türkülerle tanışmanızı bize anlatır mısınız?
1: Tabii ki bizler şanslıyız. Benim babam eski Türk halk müziği sanatçısı. Hem de bu işi imalat aşamasında bağlama atölyemiz vardı bizim Mersin'de. Ankara'da da yıllarca müzisyenlik yaptı. Biz bu işin içine doğduk. Bu hamurda yoğrulduk. Küçük yaşlarda bağlama verildi elimize.

0: halk müziği aşk olarak gönlümüzde yer etti. Bu şekilde devam ediyoruz.
1: Size hangi üstad isimler örnek oldu?
0: Tabii en başta rahmetli babam, rol model olarak onu örnek aldım. Ondan sonra Musa Eroğlu hocamız, babamın da samimi arkadaşıydı. Neşet Ertaş, bunları idol olarak kabul ettik. Bütün bölgelerimiz müziklerini icra etmeye çalışıyoruz. Her biri birbirinden değerli. Ama burada yaşadığımız için tabii kendi bölgemizin müziklerini ön plana çıkarmaya çalıştık bu vesileyle.
1: Evet efendim. Şimdi hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
0: Şimdi Aşık Agahi'den alınan, kaynak kişi de rahmetli Neşet Ertaş. Seher vakti çaldım yarın kapısın, aslanım eller eller.
1: Sizin için önemli bir örnek olan Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz bir eser.
0: Evet, idolümüzdü. Ondan bir eser okumak istedik. Ruhu şad olsun efendim.
1: Buyurun efendim.

0: güller kokuyor, güller güller. Ne bilsin eller eller, perişan hallar.
1: Sayın Levent Korkmaz, yüreğinize, gönlünüze sağlık.
2: Teşekkür ederim efendim.
1: Profesyonel anlamda müzik icra etmeye ne zaman başladınız?
2: Aşağı yukarı 20 sene oluyor. Mersin'de türkü tarzı mekanlarda tercih ediyorum çıkmayı. Her ne kadar azalsa da biz bu işi aşkla yapıyoruz. Türkü tarzı mekanlarda bu işi, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz kitlelere. Böyle işte devam ediyor hayatım.
1: Bunun dışında katıldığınız önemli etkinlikler oldu mu müzikal anlamda?
2: Oluyor tabii, konserlerimiz oluyor. Buranın yerel televizyonlarına, şimdi gerçi ulusal oldu vakti zamanında, programlar yaptık. Yani Mersin'in televizyon kanallarında diyelim. O şekilde sesimizi duyurmaya çalıştık.
1: Sohbetimizi yine türküyle aralayalım. Şimdi hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
2: Efendim, sözler Kahramanmaraşlı Abdurrahim Karakoç'a ait güzel bir eser. Musa Hoca'dan alınan Mihriban.
1: Evet, mikrofonda Levent Korkmaz.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu icranız için.
1: Ben teşekkür ederim efendim. Var olun.
0: Evet, Musa Eroğlu'yla da değerli anılarınız var babanızdan dolayı.
1: Evet, babama yarenlik etmiş büyük bir isim üstad. Ankara'da yıllarca müzisyenlik yaptılar. Burada bizim müzik evimiz varken ben çocuktum, o zaman çok sıkça gelirdi Musa Hoca. Ellerinden öpüyorum kendisini, eğer dinliyorsa. Bilal Korkmaz dedik mi kendisi de çok iyi bilir. Öyle efendim.
0: Biraz da babanızdan söz eder misiniz?
1: Babam bu işe gönül vermiş, halk müziğine. İşte yıllarca Ankara'da 14-15 sene müzisyenlik yapmış bir insan. İşte buraya geldik. Burada bir müzik atölyemiz vardı, müzik evimiz vardı. Burada hem bağlama imalatı yapıyordu hem işte kurslar veriyorduk. Kendisi de icra ediyordu. Tabii yıllar önce Çukurova Radyosu'nda da program almıştı, Ankara Radyosu'ndan. Tabii yıllar önce, seneler önce. Öyle efendim, işte rahmetli oldu. Hak rahmet eylesin.
0: Evet, rahmetle anıyoruz kendisini.
1: Allah razı olsun.
0: Sohbetimizi yine türküyle aralayalım.
1: Bir Kıbrıs türküsü ben armağan etmek istiyorum dinleyenlerimize. Hikayesi olan, Arap Ali'nin hikayesi olan, hazin bir hikayesi olan bir türkü. Navusa Limanı'nı tüm sevenlerimize armağan etmek istiyorum efendim.
0: Mikrofonda Levent Korkmaz.

0: bıçak yarasına dayanmaz oldum.
1: Bu güzel türkünün ardından Levent Korkmaz'la sohbetimize devam ediyoruz. Çeşitli korolarda da görev aldınız.
2: Evet efendim. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda bir süre orada okulda. İkinci sınıfa kadar okudum ama bırakmak zorunda kaldım işlerimizden dolayı. Oranın korolarında çalışmalarımız oldu.
1: Müzik dışında neler yapıyorsunuz?
2: Vallahi müzik dışında pek bir şey de yapıyoruz sayılmaz. Yani bizim hayatımız müzik olmuş. Bu işte ilgili çalışmalar yapıyoruz. İşte müzisyen arkadaşlarımızla toplandığımız bir müzik evimiz var. Orada meşkler yapıyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Böyle günlerimiz geçiyor. Ama tabii hayatımızı müzikle idame ettiriyoruz. Fakat yani bu işi biz bir madde beklenti, çok fazla bir madde beklenti bekleyerek de yapmıyoruz. Aşkla, şevkle yapıyoruz. Seviyoruz çünkü halk müziğini. Böyle gidiyor.
1: Evet, size başarılar diliyoruz bu yolda.
2: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Şimdi hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
2: Şimdi efendim gene Adana yöremizin değerlerinden, Devran Baba'dan güzel bir eser. Bugün gidiyorum ben Adana'dan.
1: Bölgemizin önemli halk ozanlarından biri olan Aşık Devran Baba'yı rahmetle anıyoruz ve bu güzel eserini Levent Korkmaz'ın yorumuyla dinliyoruz.

0: Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylersiniz Sayın Levent Korkmaz?
1: Efendim, ben bu fırsatı bana verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. TRT çatısı altında çalışan, emek veren bütün arkadaşlarımıza, bizleri çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederim hepinize. Bu atmosferi solumanın tabii tarifi yok. TRT bizim hayalimiz, her şeyimiz. Çok teşekkür ederim ben tekrar. Dinleyenlerimize de saygılar, sevgiler sunuyorum. Türkülerle kalın.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Son olarak hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
1: Evet, Hatay yöresinden Mehmet İpek'ten Yine Karlar Yağdı Gönül Dağıma.
0: Dinliyoruz efendim.

Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde Mersin'de yaşayan Kahramanmaraşlı Türk Halk Müziği icracısı Levent Korkmaz'la birlikteydik. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.

Ve can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Nida Tüfekçi Muharrem Ertaş'tan derledi, Mustafa Kemal Şimşek söylüyor. Başımda altın tacım, hem susuzum hem açım.

Turan Engin'in Aşık Haşimi'den derlediği Çorum türküsünü Özlem Üngör söylüyor. Gezsem de dünyanın dört bucağını, vallahi gözüme yine boş gelir.

Oktay Çınar'ın Aşık Mahsuni Şerif'ten derlediği Kahramanmaraş türküsüyle Gürsoy Babaoğlu sizlerle. Tükenmek bilmiyor kara günlerim. Gel buna bir çare bul Leyla, Leyla.

Neriman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsünü Reyhan Ediş'ten dinliyoruz. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünlüğe sardılar beni.

Muzaffer Sarı Sözel'in Hakkı Coşkun'dan derlediği Malatya türküsünü Oktay Bora Ertuğrul'dan dinliyoruz. Yüksek eyvanlarda bülbüller öter, bülbülün figanı aleme yeter.

Sezgin'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri türküsüyle Nursel Ercan sizlerle. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü, canım sıkılır.

0: Merhaba kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkiye Bir programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız efendim. Bugün türkülerimize eşlik eden saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Fatih Koçar,

0: Timsaz'da Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Mahir Bedel, bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş olacak efendim. Güzel bir türkü yolculuğuna başlıyoruz sevgili Gülsoy Baboğlu.
1: Aferin Selma, ne güzel konuşuyorsun ya. Vallahi araya bile giremedim, sonuna kadar bitsin de dinleyeyim diye. TRT spikerleri gibi konuşuyorsun. Aferin.
0: Estağfurullah. Vallahi türkü okuduğumuz için bizim aslında tabii ki çok konuşma yeteneğimiz çok yok diyelim. Çünkü ben öyle kendimi görüyorum.
1: Yok, senin konuşma yeteneğin de var.
0: Spikerlerimizden de özür dileyerek.
1: Evet.
0: Biz asıl burada türkü okumak
1: tabii
0: için bulunuyoruz.
1: İş bizim olduğu için hem de sunuyoruz işte kendi aynen işimiz evet diye.
0: Nasılsın Gürsoy, iyi misin?
1: İyiyim. Bugün daha iyiyim. Ondan sonra spora başladım Selma'cığım.
0: Evet evet, çok güzel.
1: Ondan sonra daha zinde hissediyorum kendimi. Bütün dinleyicilerimize de öneriyorum. Zaten birçok dinleyicimiz spor yapıyordur da ben pek sporla aram yoktu. Artık başladım spor çok yapmaya.
0: Ben 20
1: gördüğün gibi bak
0: yapıyorum.
1: Ya ne kadar yaramıştı bana. Hemen bir haftada 25-30 kilo zayıfladım.
0: Evet. Bir ayda.
1: Bir haftada koşuyorum her gün. Sabahtan akşama kadar koşuyorum.
0: Çok çok güzel. O zaman hemen türkülerle başlayalım. Sonra da devam ederiz.
1: Evet
0: sonra.
1: Bugün koşmakla ilgili türkülerimiz var. Sen de onlardan seçmişsindir. Ben hep öyle seçtim.
0: Evet evet. Bugün şimdi ilk olarak ben Erzincanlı ve Sivaslı iki ozanımızın türküsünü seslendireceğim. Şu diyar gurbet elde ve kainatın aynasıyam diyeceğiz.
1: Madem ki ben bir insanım diyorsun.
0: Evet.

0: Selma'cığım seni tebrik ediyorum. Ekleyecek hiçbir şey bulamıyorum.
1: Orkestramızın İki ellerine sağlık.
0: Çok güzeldi. Özellikle Hasan'ın emeklerine sağlık. Hep böyle bazen dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin çok sevdiği, dinlemeyi arzu ettiği fakat hani repertuarda olmadığı için seslenirimiz Türkleri sağ olsun. Hasan Özçırpan Orkestra sorumlumuz, müzik yönetmeni programının Hasan sağ olsun bizim böyle hızlı gibi yetişiyor.
1: Notalarını yazar, hazırlar,
0: yani
1: teşekkür
0: çok
1: ederiz.
0: Güzel, ikisi de çok güzeldi Selma'cığım. Uzun zamandır dinlemediğim iki türkü.
1: Şu Diyarı Gurbet Elde.
0: Onu galiba yanlış hatırlamıyorsam Berk Sakkale'nin sesinden böyle bir kulağımda kalmış. Hı-hı. O böyle senin gibi bağlamayla okumuştu.
1: Evet.
0: Eşlik eden Arif Sağ mıydı bilmiyorum, Arif Sağ hocam mıydı ama o lezzetli oldu valla, tebrik ederim Selma'cığım.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Diğer eser de çok güzeldi, ikisi de birbirinden güzeldi.
1: Şimdi bakıyorum.
0: Kars türküsü var mı bugün? Okumayacağım
1: bugün
0: Kars.
1: Kars yok bugün. Bugün Kars yok Gürsoy ama önümüzdeki programda komple Kars okuyacağım senin için. Çok istedin galiba.
0: Komple okuma da.
1: Tamam.
0: Bir iki tane oku. Bir de New Jersey'ye mesaj da göndermedim bugün. Onlar dinlemiyorlar mı artık bizi? Bıraktılar
1: yok,
0: mı?
1: Yok, haber vermedim onlara. Orada şimdi gece ya.
0: Olsun, gece de açın. Fark etmez.
1: Gece değil, özür diliyorum. Orada öğlen, öğle saat.
0: Tam saat işte.
1: Evet sevgili Gürsoy Babaoğlu. Şimdi
0: senden ne dinliyorum?
1: Ne dinleyeceğim?
0: Selma'cığım niye kaçıyorsun sohbetten? Neden? Ne güzel konuşuyoruz ya. Suyumuzu içiyoruz. Ben de Erzincan'dan iki tane türkü hazırladım. Bir tanesi ikimizin de hocası Mustafa Özgül derleyen notasını alan Kemaliyeli. Erzincan Kemaliyeli çok kıymetliydi. İyi ki tanıdık Mustafa Özgül hocayı. Benim yani TRT camiasında işte 30 yıldır tanıdığım ve iyi ki tanımışım dediğim çok kıymetli ustalardan ve böyle eşsiz bir dağarcığa sahip bir şahsiyetti rahmetli Mustafa Özgül Hoca. Allah rahmet eylesin. İyi ki tanıdık, iyi ki birlikte olduk. Sana da mutlaka önerileri olmuştur. Bana olmuştu çünkü Güneydoğu türkülerini icra etmemle alakalı çok önemli telkinlerde bulunmuştu. Ben de onun sayesinde işte müzik icramdaki bu kimliği, müzik kimliğimi onun sayesinde oluşturmuştum. Hocam buradan mekanı cennet olsun.
1: Evet,
0: Allah rahmet
1: olsun.
0: Muzur dağı silelenmiş garilen diye Mustafa Özgül'ün derleyip notasını aldı. Mustafa Hoca'nın bir türküsü var. Erzincan Kemaliye türküsü. Buna bağlı olarak gene Erzincan'dan Hıdır Ersoy'dan alınan bir türkü var. Şu benim divane gönlüm gene hubdan huba uçtu. Düştü pardon, özür dilerim. Bu türküleri, iki türkü söyleyeceğim.
1: Evet, dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Gürsoy, ağzına sağlık.
2: Tebrik
1: ediyorum. Gerçekten de çok güzel okudun.
2: Tabii.
1: Az önce Mustafa Özgül Hoca'dan bahsederken birden sen türküleri okurken gözümün önüne geldi. Bu stüdyoda hatırlarsan eskiden tabii dijital ortam yok. Notaları bize tek tek vermişti. Stüdyoda burada yerlere sermiştik hatırlarsan. Hı-hı. Hepsini sırayla almıştık, eve götürmüştük çalışmamız için.
2: Altın gibiydi notalar.
1: Evet. Aynı zamanda kayıt da veriyordu burada bize, biliyorsun.
2: Ses kayıtları çekerdik. Küçük
1: ses kayıtlarını biz boş herkes kaset getirirdik, kaydederdik. Bu stüdyo şu an Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundayız. Bu stüdyo çok ne kayıtlara ne büyük ustalara şahit oldu değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii canım.
1: Biz bunun zaten bir kısmında tabii bulunduk.
2: Evet.
1: İyi ki de bulunmuşuz. Tabii. İyi ki de üstadlarla beraber burayı aynı havayı teneffüs etmişiz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Sen de öylesin.
2: Evet, İyi ki stüdyonun yeri değişmemiş çünkü Yurttan Sesler 38'de Ankara Radyosu burası hizmete açılıyor. Sonra sanatçı ile birlikte birkaç programlar yapıyorlar. Radyoda bir türkü öğreniyoruz gibi. Mesut Cemil Bey 38-39 yılında yapıyor. Sonra Sadi Yaver Ataman toplu icralar, hı hı, ilk burada onunla başlıyor. Sadi Yaver Ataman bir koro kuruyor. Memleket Havaları Ses ve Tel Birliği diye. Dolayısıyla ondan sonra o İstanbul'a gidiyor. 40'lı yıllarda Sarı Sözen Hoca geliyor buraya. Muzaffer Sarı Sözen'in gelmesinden kısa bir süre sonra net tarihi 1941, tam gününün ayını da biliyorum da böyle Temmuz ortaları gibi 1941 yılında artık Vedat Nedim Tör, o dönemki Ankara Radyosu müdürü, Yurttan Sesler, hı-hı, isminin babası da odur, o koyuyor çünkü o ismi. Yanlış bilgiler var tabii internet ortamında da, yazılı kaynaklarda da 46 diye geçer ama 46 değil, 1941 Ankara Radyosu Yurttan Sesler Korosu'nun iç çekirdek Kore'de bağımsız çalışmalarından Sarı Sözen Hoca'yla bu stüdyoda başlama tarihi 1941. Ama dediğim gibi 1941'den bu tarafa tahminimce herhalde 85 yıl olmuş. Bu stüdyo hiç hep burada çalıştılar. O Yurttan Sesler'in eski 40'lı yıllardaki fotoğraflarındaki stüdyo da burası.
1: Evet, dinleyicilerimiz gibi görmüyor ama şu an Muzaffer Sarı Sözen hocamızın bir resmi var stüdyomuzda.
2: Evet, evet.
1: Onun derlediği türkülere layık olmaya çalışıyoruz.
2: Aynen öyle. Aynen, çok özel bir mekan burası bizim için.
1: Evet.
2: Değişmediği de, stüdyonun değişmediği de benim için ayrı bir kıymetli. Sen neler hazırladın bu güzel sohbetten sonra?
1: Ben şimdi gene bir Ozanımızdan bir türkü hazırladım. Bunu ben şefimiz Sayın

0: Hayret. Hayret, ne güzel söylüyorsun ya. Selma'cığım, bugün repertuarın gerçekten çok eşsiz. Arkadaşlar da çok güzel icra ediyorlar. Her zaman öyle de bugün bir ayrı güzel senin repertuarın. Kıskanmadım tabii ki, çünkü benim repertuarım da güzel. Çok ama güzel, sanki evet, biraz Hasan'ın seçkileri de var içinde bu güzel gül destenin içinde.
1: Aslında ben şunu şöyle düşünüyorum, yani sanki aynı duyguları da hissediyoruz bu stüdyoda, değil mi? Sürekli çalıştığımız için. Mesela ben Hasan'la repertuar hazırlarken mutlaka görüşüyorum. Şunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım diye böyle bir karar alıyoruz ama tabii ki türkülerimizin hepsi,
0: tabii, hepsi güzel.
1: Birbirinden güzel.
0: Ya şimdi saz sanatçılar arkadaşlarımız, özellikle bağlama sanatçısı arkadaşlarımız repertuar seçiminde, onlar da bizim buradaki hem ses aralığımızı hem hangi bölgede ne kadar yakışacağını neredeyse bizim kadar hakimler, yani sağ olsunlar. Hasan'la çok, bizim için çok büyük şans Hasan Özçırpan'la çalışmak. Hasan da her zaman mutlaka repertuarda şu da olabilir gibi bir önerisi oluyor. Çoğu zaman da o belirttiği eserde de haklı oluyor. Gerçekten öyle çok güzel bir repertuar olmuş Selma'cığım. Ayrıca bana armağan ettiğin türküyü de kabul ediyorum. Çok güzelmiş. Ediyorum. O güzelmiş. Ben çok güzel okuduğun için.
1: Güzel okudun mu gerçekten?
0: Ya sesin eşsiz, çok güzel. benim sesime yaklaştın, benim icralarıma yaklaştın. Çok az kaldı. Birkaç program sonra artık seninle baş başa burada.
1: Tek başıma sunarım artık.
0: Tek ben giderim, sen benim türkülerimi de oku. 12-13 tane türkü okursun. Sen de zaten onu istiyordun herhalde. Değil mi?
1: Evet,
0: tek başta mı?
1: Evet, şimdi hangi
0: tek başta mı sunmak istiyorsun Türkiye programını? Ben böyle bir fırsatı sana veremem, çünkü birlikteyiz. Ben seni de asla bırakmam. Kendim de buradayım, evet, sonuna kadar. Evet. Bitene kadar bu programda birlikte olacağız. Beraberiz.
1: Gürsoy, Malatya'dan mı türküler var?
0: Evet. Yani. Malatya'dan iki tane türkü seslendireceğim, birbirine bağlı. İlki Malatyalı Necati Üstad'dan Mehmet Özbek hocamızın derleyip notasını yazdığı bir türkü. Mehmet Özbek hoca ile ilgili bir şey söyleyeceğim. O yüzden Özbek hocanın

0: der dediği bir türkü. Alalman'ın dördünü. Buna bağlı olarak da Çiçek'ten Harman Olmaz, Yar Derde Derman Olmaz diye iki türkü var ama öncesinde kısacık bir şey anlatmak istiyorum. Mehmet Özbek Hoca ile geçen bir sohbetimiz esnasında söylemişti. TRT Müzik Dersi Başkanlığı'nda Mehmet Özbek Hoca şube müdürlüğü yaparken Urfalı bir hemşehrisi gelmiş. Yanında da oğlu var. Demiş ki hocam demiş bunda bir ses var. Böyle bir şey yok yani. Benim oğlumun sesi gerçekten çok güzel. Böyle bir ses de yok. Mutlaka değerlendirelim. Hoca da demiş yani tamam otur hele bir çay için. Urfalıymış hemşehrisiymiş. Hoca çay ikram etmiş. Müzik Dairesi Başkanlığı'nda merkez müdürken içmişler. Sonrasında ya hocam demiş o kadar güzel bir sesi var ki ben kimsenin seslenmem. Mesela demiş İbrahim Tatlıses hangi tondan okuyor demiş şey, Mehmet Özbek Hoca. Hoca da demiş ki R'den okuyor İbrahim. Bu en re demiş. benim oğlum en re demiş. Yani o re ise bu en re demiş falan. Geçen hocayla
1: bugün
0: sohbet.
1: Sen hangi tondan okuyacaksın?
0: Ben bugün mi okuyacağım.
1: En mi mi?
0: En, en mi aynen öyle. İki türkü, ilki Alanman'ın dördünü, ikincisi de Çiçek'ten Harman Olmaz.
1: Evet dinliyoruz.

0: Çok güzel okudu ve en midende sesin çok güzel çıkıyormuş.
1: Altık diline doladın onu sen. En re. En mi, evet.
0: Tabii ki Mehmet Özbek hocamıza selam yollayalım.
1: Ya, evet ya, hocam, ellerinden öpüyoruz Mehmet Özbek hocamızın.
0: Onu çok seviyoruz.
1: Sağlıklar diliyoruz ailesine, eşine, evet, kendine. Evet. Sen neler hazırladın şimdi son iki türkünde mi Selma'cığım?
0: Ben de Ürgüp Trafik Başaran'dan geçen gün bir dijital ortamda bakılırken Bircan hocamdan rastladım. Aslında bu türkünün bir varyantı da var gene repertuarda. Şimdi hatırlayamadım ismini.
1: Evet.
0: Gene aynı yöreye ait, gene Refik Başaran'ın. Kar yağar kar üstüne diyeceğiz. Ardından da Nar Ağacı Narsız Olur mu? Orta Anadolu türküsü.
1: Şimdiden ağzına sağlık Selma'cığım.
0: Teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyiciler, arada Gürsoy Babaoğlu dedi ki beni tebrik etmeyi unutma dedi.
2: Tabii.
1: Unutur muyuz hiç? Ne güzel söyledin değil mi Hasan?

0: Selma'cığım iki tane hareketli türkü seslendirin ortamdan. İkisi de birbirinden güzeldi, çok güzeldi. Tebrik ediyorum, ağzına sağlık. Gerçekten bununki repertuarın çok güzeldi. Ağzına, gönlüne
1: senin
0: sağlık.
1: Öyle,
0: seni dinlemek
1: arkadaşım.
0: Keyifti. Selma'cığım iyi ki varsın. Müsaade edersen kapanışı ben yapsam olur mu Selma'cığım?
1: Tabii ki.
0: Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye'vi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Orkestra arkadaşlarımızı tanıtmak istiyorum. Bağlamada aynı zamanda orkestra sorumlumuz Hasan Öztürkan. Nefesli Saz'da benim kardeşim, canım, görmekten çok mutlu olduğum Fatih Koçer beyefendi. Ritim Saz'da Cemal Özkızıltaş. Klasik gitarda Mahir Bedel. Ve bas gitarda da canımız, kardeşimiz Özgün Eroğlu bugün bizimle birlikteydi. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz değerli abimiz Ali Taşçıoğlu'ydu. Stüdyo teknik görevlisi ise kardeşimiz Osman Ateş bizimle birlikteydi. Sizinleydik başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek. Hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerde kalın efendim. Hoşça kalın.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, ismim Fahri Özdemir. Mehmet Seske'den Gölbaşı'na vardım, Gülleri Çoktur isimli türküyü yayınlarsanız çok sevinirim. Bu türküyü Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü polis arkadaşlarıma armağan ediyorum.